Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Cebimde inanmışlıklarım, sen yarım bırakmıştın kadın. Tutunur bir merhamet sesime, affım bir enkazdan ağır.
1: Bağırsır sevdim hep sır, duyan olmadı kalan olmayı. Tercih etmedim aşk

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Metropol FM'desiniz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla başlıyoruz yeni güne. Günlerden 19 Mayıs Salı. Keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni uyanmış olanlar, çaylarını, kahvelerini yudumlayanlar, sizlere de afiyetler olsun. Keyfiniz yerindedir inşallah derken tabii bu saatte uyananlar ne keyfi, uykumuz var diye düşünüyordur, diyordur şu an. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Bu saatlerde uyanmak tabii herkesin yapabileceği bir şey değil. Kolaylıklar, güç kuvvet diliyoruz sizlere. Gece vardiyasında olanlar da belki birazdan işi bırakacaklar. Sizlere de hayırlı işler. Güzel bir gün olsun efendim. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Douglas.
1: Günaydın, günaydın, merhabalar. Günlerden 19 Mayıs, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, bayramımız kutlu olsun. Milli mücadelenin de sembolü haline gelen 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a ayak basışı, 19 Mayıs 1919 tarihinde bugün özellikle Samsun'da, Ankara'da birçok yerde anma törenleri de gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin dış temsilciliklerinde de tabii ki anmalar gerçekleştiriliyor. Biz de bu vesileyle bu özel gününüzü tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun kıymetli dinleyenler. Hayırlı sabahlar, ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Selam selam selam tüm dinleyenlerimize merhabalar, keyifli sabahlar diliyoruz. Tüm dinleyenlerimize günaydın. Neler konuşuluyor Almanya'da bakalım. Almanya'da elektriğe uygulanan elektrik vergisi düşürülecek mi? Bununla ilgili Ekonomi Bakanı Reiche'den açıklamalar geldi. Eğer mali durum buna el veriyor ise o zaman vatandaşlara da elektrik vergisi düşürülsün diye bir çağrısı oldu. Özellikle büyük firmalara elektrik vergisi indirimi sağlandı geriye bıraktığımız yıllarda. Maliyetlerini üreticilerin biraz daha düşürmek için vatandaşa da bu uygulanabilir diye bir çıkışı oldu Ekonomi Bakanı Reiche'nin. Güzel bir sabah diliyoruz. Guten Morgen.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Günaydın, keyifli sabahlar, mutlu sabahlar tüm dinleyenlerimize. Almanya'da zorunlu askerlik hala askıda olsa da vicdani red başvuruları yapılıyormuş. Bununla ilgili artış varmış. Yılın ilk 3 ayında 2656 kişi başvuru yapmış. Bu rakam 2025 yılındaki tüm başvuruların yaklaşık %70'ine denk geliyor. Yani askerliği reddedenlerin sayısı artmış. Bunu belgeyle ben askere gitmek istemiyorum diyenlerin sayısı artmış. Yeni askerlik yasasıyla 2008 doğumlulardan itibaren erkekler için zorunlu yoklama öngörülüyor. Değerli dinleyenler, bu da eleştiriliyor. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Merhabalar, ben Serdar.

Devam ediyoruz. Günaydın herkese. Merhabalar. Almanya'da Federal Adalet Bakanı Stefan Hubisch boşanma hukukunda değişiklik yapmak istiyor. Özellikle bu planlanan düzenleme ile aile içi şiddet mağdurları boşanma için zorunlu olan bir yıllık ayrılık süresini beklemek zorunda kalmayabilir. Ayrıca mağdurların dava yerini kendilerinin seçebilmesi de yine gündemde. Bunu hayata geçirmek istiyor Federal Adalet Bakanı Hubisch'in önerisi. Güzel bir sabah olsun herkese, merhabalar. Günaydın, ben Serdar.

0: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
1: Günaydın. Tüm dinleyenlerimize merhabalar. Yayın bölgelerimizde genelde bulutlu veya parçalı bulutlu bir havada, sıcaklık bu dakikalarda 7 ile 9 derece arasında değişiyor. İlerleyen saatlerde özellikle Berlin biraz daha güneşli, 20 dereceyi göreceğiz. Mannheim güneşli, biraz parçalı bulutlu, 18. Stuttgart'ta, Mainz, Wiesbaden, Frankfurt çevrelerinde bulutlu, zaman zaman yağmur görülebilir. Bremen ve Hamburg'da ara ara yağmur olabilir. 18-19 dereceye kadar sıcaklık yükselecek. Köln'de bulutlu, zaman zaman yağmurlu bir havada en fazla 18 dereceyi göreceğiz. Güzel bir sabah diliyoruz. Hoş geldiniz, günaydın.

Günaydın tüm dinleyenlerimize. Selamlar, sevgiler. Metropol FM burası. Ben Serdar. Sabahların en şekeri, tek şekeri. Çay şekeri programımızın şu an startını verdik. Kolaylıklar diliyoruz, güzellikler diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Keyifli bir sabah, keyifli bir gün olsun. Her şey dilediğiniz gibi olsun. Saat 10'a kadar Çay Şekeri programında beraberiz. Günlerden de 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramınız da kutlu olsun değerli Metropol FM dinleyenleri. 10'a kadar buradayız. Bize ulaşabilirsiniz. 0 30 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Devam ediyoruz. Isınma turlarımız sürüyor Metropol FM'de. Herkese keyifli sabahlar, güzel bir gün diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Almanya'da elektriğe uygulanan vergi düşecek mi, kaldırılacak mı? Bununla ilgili Ekonomi Bakanı Reiche'nin bir önerisi vardı. Bu gündemde konuşuluyor. Bu vergi kaldırılırsa acaba, gerçekten böyle bir şey olursa, bu öneriye kulak verilirse acaba elektrik ne kadar ucuzlayabilir? Buna bakacağız önümüzdeki dakikalarda. Yine Almanya'da askerliğe gitmek istemeyenlerin sayısı da artıyormuş. Bununla ilgili yapılan başvurular da artmış. Bunun dışında ne gibi gündem konuları var, onlara da birazdan bakacağız Metropol FM'de. Herkese selamlar, güzel bir gün diliyoruz. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Kolpa, böyle ayrılık olmaz. Günaydın, merhabalar bütün dinleyenlerimize. Selamlar, sevgiler, hayırlı sabahlar. Guten Morgen, çalışıyor iseniz hayırlı işleriniz olsun. Kolaylıklar diliyoruz efendim sizlere. Şu an yollarda olanlara da iyi yolculuklar. Trafikte durum nedir? Var mı bir yerde bir aksaklık, problem, sıkışıklık? Onu da bize lütfen aktarın. 0-32-117-970-71 bizim stüdyo telefon numaramız. Aynı zamanda WhatsApp numaramız. Neler var? Bugün Almanya'da kabine üyeleri önemli bir konuyu görüşecekler. Ehliyet. Ehliyet almak Almanya'da eskiye göre çok pahalı. Ortalama 3.500-4.000 eurolara kadar ehliyet alımı tutabiliyor. Bunun teorisi var. İşte direksiyon imtihanı var. Teori imtihanı var. Bunun dışında tabii ki farlar var. Direksiyon eğitimi var. Var oğlu var. Var oğlu var. Ve bu yeni reformla beraber ehliyet biraz da ucuza getirilsin diye Ulaştırma Bakanı'nın özellikle girişimleri vardı. Buna göre teori dersleri tamamen online yapılabilecek. Aynı zamanda bu zorunlu direksiyon eğitimi saatleri biraz daha azaltılabilecek. Ve en enteresanı sürücü adayları anneleri veya babaları ya da yetişkin biriyle de yine direksiyon eğitimi alabilecekler. Bununla ilgili tartışmalar var. Özellikle sürücü okulları dernekleri var. Bunlar karşı çıkıyorlar buna. Bu sokaklarda, caddelerde, trafikte güvenliğe zarar verir diye buna karşı çıkanlar var. Ama bu hayata geçirilmek isteniyor. Ehliyet biraz da ucuza gelsin diye. Bugün kabine üyeleri bunu görüşecek. Sonra mecliste tartışılacak ve bu yakın bir zamanda yürürlüğe girecek gibi görünüyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Bugün kabin üyeleri buna bakacaklar. 6.35 yaptık saatlerimizi. Ajda Pekkan ve Manifest Hileli şimdi sizinle olsun. Günaydın. Günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Devam edelim. Güzel bir sabah olsun. Geriye bıraktığımız günlerde Donald Trump Avrupa'dan gelecek olan otomobillere %25 vergi uygulayacağım. Bir anlaşma yaptık ama Avrupa Birliği bizi oyalıyor diye bayağı böyle bir sert çıkmıştı. Yine tehditlerde bulunmuştu. Ve bu tehditleri ciddiye alan Avrupa Birliği üyesi ülkeler gece saatlerine kadar bu konuyu konuştular, görüştüler ve somut adım atıldı ve vergiler kaldırılıyor. Avrupa Birliği Amerika'dan gelen birçok ürüne gümrük vergilerini sıfırlıyor. Avrupa Birliği Amerika'dan gelen otomobil veya makinalarda gümrük vergisini sıfırlarken Amerika'dan gelen deniz ve tarım ürünlerine kolaylık sağlayacak. Karşılığında Avrupa Amerika'ya satmış olduğu ürünlere %15 vergi ödeyecek. Biz Amerika'dan gelene vergi ödemeyeceğiz. Amerika vergi ödemeyecek buraya göndermiş olduğu ürünler için ama biz oraya gönderirsek Avrupa Birliği'den %15 vergi ödeyeceğiz. Ne güzel bir anlaşma değil mi? Evet. %25'ten iyidir diyor herhalde Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Çünkü Amerika %25 vergi ödeyeceksiniz diyordu. Bu %15'e indirildi. Amerika kuralları ihlal ederse Avrupa Birliği tavizleri derhal iptal edecekmiş. Hadi ya. 2029 yılının sonuna kadar geçerli olacakmış bu değerli Metropol FM dinleyenleri. Günün önemli haberlerinden biri. Bu da çok konuşuluyor. İyi donumuzu bari vermemişiz ya.

Zerrin Özer, Paşa Gönlüm. Günaydın. Ebola virüsü dünyanın en ölümcül virüslerinden birisi ve Afrika'da yaygın bir virüs ve Afrika'da bir Amerikan vatandaşı bu virüse yakalanıyor ve Almanya'dan Amerika yardım istiyor. Diyor ki bu vatandaşımızı, siz daha yakınsınız o bölgeye bize göre, lütfen bir an önce yardımcı olun bize diyor. Amerika Almanya'dan böyle bir yardım çağrısında bulunuyor. Ve bu Amerikan vatandaşı Berlin'e getirildi dün gece özel bir uçakla ve şu an Berlin Wedding'deki Charité Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki salgının ardından bu hasta Almanya'ya getirildi ve burada karantina altında özel bir bölümde tedavi uygulanıyor. Kıymetli dinleyenler, çok bulaşıcı bir hastalık olarak da biliniyor Ebola, ama insanlar için bir tehlike yok diye de yine yetkililerden, Sağlık Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi konuyla ilgili. Yine konuşulan konulardan biri, Almanya biliyorsunuz bir orman ülkesi, yeşilliğiyle, ormanlık alanlarıyla bilinen bir ülke ve biz de böyle havalar güzel olduğu zaman ormanlık alanlara gidiyoruz, geziyoruz, seviyoruz bunu, ama ormanların durumu pek iyi değilmiş. Almanya'daki ağaçların sadece %20'si tamamen sağlıklıymış. Her yıl yapılan orman raporu bunu ortaya koyuyor. Almanya'daki ağaçlar pek sağlıklı değil. Özellikle de son yıllardaki dengesiz iklim ve bunun dışında da ağaçlara zarar veren bazı böcekler ağaçların sağlığını bozmuş durumda. Bu ortaya çıkıyor bu raporda. Ve Sachsen'de, Görlitz'te bir binadaki gaz patlaması nedeniyle bir göçük meydana gelmişti pazartesi günü. Ve bu göçük altında 3 kişi var. Ve hala bu 3 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bu çalışmaların da devam ettiğini bildirelim. Saatlerimiz 6.46. Güzel bir sabah olsun. Melis Fis'le, Misket'le sürüyor Metropol FM'de Çay Şekeri programı. Günaydın.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Bülent Ersoy, Fragman, Metropol FM'de. Avrupa Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam final var. Final de İstanbul'da, Beşiktaş'ın stadında oynanıyor ve finalistlerden biri de Freiburg, bir Alman takımı. Freiburg tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası finali oynayacak. Saat 21'de başlıyor bu final ve diğer finalist Fenerbahçe ile de bu sezon karşılaşmış olan Aston Villa. İngiltere'nin Aston Villa takımı finalde favori takım olarak gösteriliyor. Ama Freiburg da bu sene çok güzel maçlar çıkardı ve finale kadar geldi. Freiburg'a bol şanslar, bol başarılar diliyoruz. Saat 21'de TRT 1 ekranlarından da bu finali izleyebilecek spor severler. Saat 21, Freiburg Aston Villa maçı var bu akşam.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Sibylle Katharina Zorg bir Patriot ünitesiyle 150 Alman askerinin Haziran sonundan itibaren Türkiye'de konuşlandırılacağını açıkladı. Görev gücünün Eylül başına kadar Türkiye'de kalması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Yılmaz, yasa dışı bahsin Türkiye'ye maliyetinin 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar çıkabildiğini söyledi. Bu alanın yalnızca ekonomik değil, sosyal açıdan da ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada para hareketlerinin MASAK takibine takıldığını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için büyük bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti. Gençlere düşen yükün her zamankinden daha büyük olduğunu ifade etti. Bu hedefin siyasi değil, kardeşliği ve milletin birliğini güçlendirme meselesi olduğunu vurguladı. Türkiye'ye yönelik gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Neredeyse tüm illerde yağış bekleniyor. Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu sel uyarısı yapıldı. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması üzerine 15 mahalle ve 7 köy geçici tahliye edildi. UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'la Aston Villa bugün İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele saat 21'de başlayacak. TRT1'den canlı yayınlanacak. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Tüm yayın bölgelerimizde genelde bulutlu hafif yağmur yağışı görülebiliyor yer yer. Sıcaklık 12-13 derece civarında. İlerleyen saatlerde bulutlu hafif yağmurlu hava ara ara kendini tüm yayın bölgelerimizde gösterebilir. Sıcaklık ise 18 ile 21 derece arasında olabilecek. Güzel bir sabah diliyoruz. Günaydın.

0: Aydın Kurtoğlu. Sonundayız yolun Metropol FM'de. Günaydın efendim herkese.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Selamlar, sevgiler günlerden. Çarşamba 20 Mayıs günlerden. Kolaylıklar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. İş ortamlarında olanlara hayırlı işler. Sabahların en şekeri tek şekeri çay şekeri programımızın da ikinci saati. Kolay güzel bir gün olsun. Tüm dinleyenlerimize selamlar. Hava biraz bulutlu, yer yer yağmur da var ama yarın da böyle bir hava var. Ama cuma günü itibariyle en geç çok nefis, harika bir hava bekleniyor.
1: Genelde öyle, evet.
0: Yer yer 30-31 derecelere kadar hava sıcaklığı, hele de güneyde, güneybatı bölgelerinde yükselecek, onu da şimdiden söyleyelim. Bize ulaşabilirsiniz.
1: 030-217-970-71
0: 030-217-970-71 Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Kazadan sonra yapacaklar bellidir. İnjinyör Büro Akbal. Bizi arayın, hasar tespitini düzgün ve sağlam bir şekilde yapalım. Sigortayla da biz ilgileniyoruz. İnjinyör Büro Akbal iki yerde. Neuenweg 11 Hastedt ve Osterfeuerberger'in 52 Valle. Telefon 0421 47 99 126.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Ve sporla devam ediyoruz. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi finali var. Ve finalde bir Alman takımı.
1: Freiburg.
0: SC Freiburg. Breisgau'lular tarihlerine ilk kez bir Avrupa Kupası finaline çıkıyorlar. Final nerede?
1: İstanbul'da. Beşiktaş Stadyumu'nda olacak. O güzel stadyumda.
0: Ve o manzaralı stadyumun fotoğrafını da Freiburg kendi hesabından paylaşmış kocaman İstanbul yazısıyla.
1: Sadece orada değil, aynı zamanda belediye otobüslerinde de o dışarıdaki, daha doğrusu dışta görünen levhalara da İstanbul diye yazmışlar.
0: Freiburg'da.
1: Bütün belediye otobüslerinde.
0: Evet, bugün Freiburg İstanbul'da önemli bir maça çıkıyor. Finalde rakibi kim Freiburg'un?
1: Aston Villa.
0: İngiltere'nin ünlü takımı Aston Villa ile mücadele edecekler. Tabii favori olarak Aston Villa gösteriliyor. Çünkü antrenörleri Roland Emery bugüne kadar bu kupayı zaten 4 kez kazanmış. Tecrübeli bir antrenörleri var ama Freiburg'da bu sene güzel futbol oynadı. Aston Villa da iyi. Keyifli bir maç olur diye düşünüyorum.
1: Evet, ben bir de ya, görüntüleri dün seyrettim Serdar. Görüntülerde şurada da göreceğin gibi, buraya bakarsan burada da göreceğin gibi, ben ilk uzun şeyi baktığımda Trabzonsporlu taraftarlar zannettim. Bordo mavi oldukları için, aynı renkte sahip oldukları için, ya dedim Trabzon'da mı falan bir şey. Orada bir yanıldım. Sonra Aston Villa taraftarları olduğunu gördüm.
0: Bu akşam saat 21'de TRT1 ekranlarında ve RTL ekranlarından da bu maçı izleyebilirsiniz. Freiburg'a başarılar diliyoruz.

0: seviyorum de. Hey! Douglas.
1: Melike Şahin, Sarıl Bana. Hemen sonrasında Burak Bulut, Kurtuluş Koşu ve Siyam. Ağlatır şarkıları. Günaydın.

0: dert yalnız geceleri.
1: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
2: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
3: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
2: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
4: Almanya'da ehliyet çok pahalı diyor yetkililer. O zaman ucuzlatın diyorduk biz de. Onlar da ucuzlatmak için şimdi bir reform hazırlıyorlar. Bugün kabine üyeleri bunu görüşecekler. Ayrıntılar biraz sonra.

0: Beyza Durmaz, olan var, olmayan var, ehliyeti olan var, ehliyeti olmayan var, ehliyet yapmayı çok nasıl söyleyelim, hani yaşın 17 iken hep böyle ehliyeti almayı düşünürsün değil mi? Sen kaç yaşında aldın ehliyeti?
1: Ben 19 yaşında aldım.
0: 19, aynı yaşlarda almışız.
1: 18'de girdim de sınava, hiç çalışmadan sınava girdim, yazılı sınavına, orada kaybetmiştim.
0: Ben pratikte bir kere kaybettim. Yok, ben de 19'da almıştım. Kaça almıştın ehliyeti?
1: Hiç hatırlamıyorum. Anne babam ödemişti o zaman da.
0: Valla bayağı oluyor o zaman. Tabii ehliyet önceleri daha ucuzu. Artık çok tabii pahalı. Ki. Kaça geliyor aşağı yukarı şu an?
1: Şu anda 4000 euroya falan geliyor.
0: 4000 euro. Evet. Gerçekten o kadar tutuyor mu ya?
1: Aynen öyle.
0: Ve bu maliyetler çok yüksek diye ucuzlatalım bunu demiş siyasetçiler ve bir reform hazırladılar. Bu da bugün yine kabine üyeleri tarafından görüşülecek, oylanacak ve yakında meclise gelecek. Neler planlanıyor bu ehliyet reformunda?
1: Mesela teori dersleri tamamen online yapılabilecek. Bu önemli.
0: Yani sürücü okuluna değil, online dersler olacak.
1: Aynen öyle. Bir de sürücü
0: kursu... Bu maliyeti düşürecek.
1: Aynen öyle. Aynen, bir de sürücü kursları ister online ister yüz yüze eğitim de verebilecek. Yani okula gitmene gerek yok. Sınavların daha kolay hale getirilmesi planlanıyor. Böylece sınavda kalma oranları da düşecek.
0: Bir de bu şey, mesela pratik dersler var. İşte direksiyon dersleri var. Zorunlu pratik dersleri var. Zondafaatlar falan. Bunların sayısı düşürülmek isteniyor. Daha az zondafaat. En enteresanı ne biliyor musun? En enteresanı.
1: Öyle.
0: Anne baba çocuğuna direksiyon eğitimi verebilecek. Mesela sen... Senin oğlan ehliyet almak istiyor. Sen çocuğunu yanına alacaksın yaşı geldiğinde. Diyeceksin ki oğlum gaz şu, vites bu, fren bu. Git bakalım 10 metre. Şuradan direksiyonu çevir. Hani boş bir alanda ona mesela araba kullanmayı öğretebileceksin.
1: Anne babanın ehliyeti yoksa. Düşünsene öyle oluyor.
0: Bugün bu görüşülüyor, konuşuluyor değerli Metropol FM dinleyenler. Ve maliyetler düşürülmek isteniyor. Hadi bakalım olacak mı?

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Ya Habibi Atiye Metropol FM'deydi. Habibi erkeğe deniliyormuş. Kadına dediğin zaman Habibte oluyormuş. Onu da öğrendim zamanında. 7.44 saatlerimiz şimdi kıymetli dinleyenler. Pratik bilgiler köşemiz. Hakan, bugün evet, neler var?
1: Bugün neler var? Spor ayakkabılarını biliyorsun. Spor ayakkabıların tek bir derdi var. Beyaz spor ayakkabıların bilhassa.
0: Çabuk kirleniyor.
1: Evet, çabuk kirleniyor. Sen ne yapıyorsun bu gibi durumlarda?
0: Abi bir de çok sakınırsın böyle, yeni beyaz çok güzel görünüyor. Sakınırsın böyle yürürken falan, dikkat edersin. Mutlaka andavalın biri gelir üzerine bir basar. Ya basar ya da böyle bir ayağını sürter kenarına, o daha kötü.
1: Evet, çıkmıyor. Yan o, taraftaki var ya.
0: Böyle hani sürterse böyle bir dings o şrayfın yaparsa o çıkmıyor abi. Gıcık oluyor.
1: Biz ilkokulda yapardık. Yeni ayakkabı birisi aldığı zaman üzerine basardık.
0: Ha biz de. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, onu ne yaparsın? Silersin normalde ama dediğin gibi kolay çıkmıyor.
1: Birçok yöntem var. Şeyler var böyle.
0: Onların özel radyo gumileri var.
1: Radyo gumiler de var. Bir de kese var. O kesenin içerisine koyuyorsun ayakkabı. Ondan sonra çamaşır makinesine atıyorlar. Ama yine de her zaman...
0: O yıpratıyor ama çamaşır makinesi.
1: İşte onun için o keseyi alıyorsun. Eğer ayakkabıyı o kesesiz atarsan hem makineyi yıpratırsın hem de ayakkabıyı yıpratırsın.
0: Peki temizliyor mu? Denedin mi?
1: Ben o keseleri aldım ama hiçbir zaman denemedim Serdar, vaktim olmadı.
0: Kıyamadın.
1: Yok yok, kıyamadım değil, vaktim olmadı. Bir gün denerim dedim ama unuttum hep.
0: Okey, bir dene bakalım.
1: Şimdi başka bir şey denedim ben.
0: Ne denedin?
1: Diş macunuyla.
0: Diş macunuyla.
1: Evet, alıyorsun fırçayı. Hı. Diş macunu.
0: Hı? Evet.
1: Onu o şeyi olan yerlere, o kirlenmiş olan yerlere sürtüyorsun. Bayağı dişini fırçalar gibi ayakkabıyı fırçalıyorsun. Ondan sonra orada ben iki ayakkabımda olduğunu gördüm. Temizlendi.
0: Temiz oluyor.
1: Aa, temiz süper. Oldu. Hı. Ama tabii ki bu diş macundan diş macunu acaba fark mı var biliyorsun. Perlweiss diyor, biliyor musun? Evet. Acaba onu mu almam gerekiyor, onu bilemeyeceğim. Benimkisi işte, markayı da söylemeyeyim, bir diş macunuydu.
0: Ama bir de şey, hani bazı macunların içinde işte kırmızısı var içinde, ne bileyim, tam saf
1: ben
0: beyaz olması
1: saf
0: lazım.
1: Saf beyaz olanı aldım. Onu şey yaptım ve das war echt erstaunlich sehr gut gewesen.
0: Lan ayakkabı kırmızı oldu.
1: Lan Hakan, lan Hakan.
0: Yapma Hakan.
1: Yapma Hakan.
0: Hem ayakkabınız temiz oluyor hem de ayakkabınızı çürüğe karşı koruyorsunuz. Diş macunu süper valla. Gece yatmadan önce, bir de sabah uyanınca lütfen. Teşekkürler, harika.
1: Rica ederim.

0: Ebru Gündeş, sensizim uzun zamandır dinlememiştik. Vallahi süper oldu bu parça. Küçücük bir ara, hemen sonra yine buradayız, ayrılmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Acentan'dan veya SunExpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Devam edelim. Konumuz şimdi Mustafa Sandal. Mustafa Sandal Türk pop müziğinin en önemli isimlerin başında gelir. İşte Tarkan, Mustafa Sandal. Bir ara Serdar Ortaç da çok iyiydi. Ama hani Tarkan ve Mustafa Sandal hep önde giderdi.
3: İkisi böyle baş baş mücadele ederlerdi. Hep şey olurdu. Bir sene Tarkan'ın albümü şey olurdu. Böyle revaççı olurdu. Ondan sonra Mustafa Sandal sırayla.
2: Mustafa Sandal'ın çok akılda kalan şarkıları var. Hangi var. Akılda kalan şarkıları mesela hangisi aklına gelir? İlk böyle Mustafa Sandal
3: i̇lk,
2: dediğim zaman.
3: İlk Mustafa Sandal dediğin zaman yani eski albüme gitmeyeyim de yine gerçi eski de Araba.
2: Araba
3: adlı şarkısı vardı. Başka? Bu kız beni görmeli, bana kazak görmeli. İsyan.
2: İsyankar tabii.
3: O var.
2: Aşka
3: o
2: yürek gerek. Aya benzer.
3: Daha çok var yani bu kız beni görmeli demiş.
2: Jest oldu.
3: O eski şarkılardan.
2: Gel aşkım var.
3: Sen benden daha iyi biliyorsun.
2: O ben Mustafa Sandal'ı çok severdim. Bir tane golf arabam vardı. He? Şey elektrikli camı yoktu ama şey. Kubi indirdim böyle kol dışarıda.
3: Oh.
2: Havada güzel senden kralı yok abi. Mustafa Sandal'ın işte bu bilinen şarkıları başka isimler tarafından seslendirildi. Saygı 1 Mustafa Sandal adı altında bir çalışma yapılmış. Birçok şarkısı seslendirilmiş Mustafa Sandal'ın. Mesela Aya Benzer. Ece Seçkin seslendirmiş Aya Benzer'i. Onun dışında Sefo İsyankar'ı seslendirmiş.
3: İsyankar'ı yaptılar evet.
2: Başka dur bakayım bir. Ben Olsaydım Amo 988. Gidenlerden o da çok güzeldir mesela. Melek Mosso. Aşka Yürek Gerek. Ece Seçkin ve Rain Man. Büyü de Gel vardı bir tane. Büyü de Gel güzelim büyü de gel diye. Tuğba Yurt seslendirmiş onu. Böyle birçok şarkısını seslendirmiş. Yeni isimler aslında daha çok Mustafa Sandal'ın şarkısını seslendirenler. Bir konserinde Mert Demir İsyankar'ı söylüyor. O kadar güzel söylüyor ki ve o ara o tam İsyankar'a başlarken Mustafa Sandal geliyor. Sürpriz yapıyor orada Mert Demir'i. Yani sürpriz gibi görünüyor ve kesin kendi aralarında anlaşmışlardır ama ortalık kopuyor böyle ve ikisi güzel bir düet yapıyor orada. Ve Mustafa Sandal'ın bu güzel şarkılarına farklı yorumlar getirilmiş. Onlardan bir tanesini dinleyelim şimdi. Hangi şarkısı?
3: Aya Benzer.
2: Aya Benzer. Ece Seçkin. Ben de.

0: Yorumlar geliyor. Gerçekçi olmamız gerekirse diyor Heusenstamm'dan Harun. Bence pek olmamış diyor Ece Seçkin. Orijinali daha güzel diyor. Bazı şeylerin orijinali her zaman daha güzel kalıyor ya. Değil mi Hakan?
1: İpar.
0: Evet, Ece Seçkin'den geldi. Ay'a benzer şarkısı. Güzel yapmış ama benim anlamadığım bir şey var. Neden bu yeni nesil hayatı hızlı yaşadığı gibi şarkılarda çok hızlı oluyor demiş.
2: Her şey çok...
0: Biz mi yavaşladık yoksa?
2: Yok, her şey çabuk tüketiliyor artık. Normal
0: yok,
2: şarkılar...
0: Temposunu çok hızlı diyor.
2: Tempo da hızlı. İşte aynen. Yani çabuk tüketecek işte aynı şey.
0: Çabuk mu? Çabuk bitsin diye mi söylüyor? Şarkı çabuk bitsin ama 3,5 dakika neticede. Mustafa Sandal'ın yorumu daha güzel demiş dinleyicimiz. Ve bence Hakan daha güzel söyler diyenler.
2: Ben söylerim vallahi, ben daha
0: yapma,
2: iyi söylerim.
0: Yapma. Ece'den daha iyi söylerdim ben.
2: Ya, afiyet olsun. Söyleyeyim mi?
0: Söyle.

0: etti. Ursula von der Leyen de Avrupa Birliği konusunda Türkiye kilit bir öneme sahiptir diye bir açıklama yaptı.
1: NATO'nun Güneydoğu kanadını güçlendirme planı kapsamında Almanya'dan Türkiye'ye Patriot görev gücü gönderilecek. Bu haberin ayrıntılarını da alalım senden.
0: Evet, Almanya Savunma Bakanlığı yaptı bu açıklamayı. Bu açıklamada NATO'nun Güneydoğu kanadındaki hava savunmasına destek verecek bu gücün şimdilik Eylül ayına kadar Türkiye'de bulunacağı kaydedildi. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinden hemen önce bu karar açıklandı. Yine bu bilgilere göre görev gücünün bir Patriot ateşleme birimiyle 150 askerden oluşması planlanıyor.
1: Şimdi diğer bir konuya geçelim. Yasa dışı bahisle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Konu epeydir gündemde, bazı operasyonlar da var. Senden alalım bu gelişmeleri.
0: Evet Taner, senin de söylediğin gibi uzunca bir süredir yapılan operasyonlar var. Bu operasyonlar zaman zaman futbolculara kadar, yorumculara kadar uzanmıştı. Şimdi sırada yöneticilerin olduğunu söylemişti federasyon başkanı. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Yasa dışı bahisin boyutunun 20 milyar dolardan başlayıp 60 milyar dolara kadar tırmandığını söyledi. Kayıt dışı ağlara devlet mekanizmalarının kararlı ve koordineli bir şekilde operasyon sürdüreceğini de ifade etti.
1: Türkiye bir süredir yağmur altında, şimdi ülke genelinde sağanak yağış uyarısı da var. Sel uyarısı da yapılmıştı bazı yerlerde. Son duruma bakalım.
0: Evet Taner, senin de söylediğin gibi aslında tam anlamıyla Türkiye'ye bahar geldi diyemiyoruz ama genelde Mayıs ayı ülkede böyle geçiyor. Gök gürültülü sağanak yağışla ilgili bir uyarısı var. Meteorolojinin 81 ili etkisi altına alacak dedi ama özellikle Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel uyarısı yapıldı.
1: UEFA Avrupa Ligi final maçı Freiburg'la Aston Villa arasında bugün İstanbul'da yapılacak. İstanbul'daki bu önemli maç öncesi atmosfer nasıl, güçlü? Taraftarlarla doldu sanırım turistik yerler.
0: Evet Taner, senin de söylediğin gibi öncelikle Freiburg Aston Villa maçı bu akşam saat 21'de Beşiktaş Park'ta başlayacak. Onu hatırlatalım. Taraftarlar geldiler. İstanbul'un turistik bölgelerini doldurmaya başladılar. Dün yine statta yapılan çeşitli etkinlikler vardı ki bu etkinliklere de taraftarlar katıldı. Aynı zamanda federasyonda bir etkinlik vardı. Burada da federasyon başkanı Ethem İbrahim Hacı Osmanoğlu ile UEFA başkanı Cefer'in bir araya geldiler.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM hava durumu.
3: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde. Bugün hava 13 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 17 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont sizi rahat ettirir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Sıla Hayran şarkısı ve flash bir haber, sıcağı sıcağına bir haber. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta da başka çevre illerde de hissedilmiş bu deprem. Battal Gazi merkez üssü olarak gelen bilgi, depremin 5.6 değerli Metropol FM dinleyenleri. Ve tabii ki insanlarda çok ciddi bir panik oluştu. Herkes hemen sokaklara döküldü. Aklımıza tabii ki o feci deprem geliyor. Şu ana kadar bir can kaybı, mal kaybı çok şükür yok. 5.6 büyüklüğünde bir deprem. Hiç depreme yakalandın mı abi?
1: Yakalandım.
0: Feci bir şey. Allah kimse yaşatmasın.
1: 4 sene önce yakalandım. Bir de ilkokuldayken yakalanmışım İzmir'de.
0: Feci bir şey. Gerçekten korkunç bir şey. İnsanlar tabii bu acaba şimdi bir öncü deprem mi falan diye de tedirgin, panikte. Öyle bir hava var. Biz de size gelişmeleri aktaracağız değerli Metropol FM dinleyenleri. Geçmiş olsun diyelim Malatya'ya ve çevre illere. Saatlerimiz kaç? 8.17. Günaydın. Radyolarımızda şimdi Ajda Pekkan. Bambaşka biri. Günaydın.
1: Günaydınlar. Morgen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bak Ali arıyor.
2: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
3: İyi bayramlar.
4: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
5: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
6: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
7: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
8: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
9: Yol güvenliği siz ve sevdikleriniz için önemli. İşte biz bu nedenle varız, bu nedenle ikinci şubemizi açtık. KFZ İnjenyörbüro Akbal. 20 yıldır gidilen her yere mutluluk taşınsın, her koşulda yola güvenli şekilde devam edilsin diye kusura bakıyoruz. KFZ İnjenyörbüro Akbal iki yerde, Vanı ve Haşteyt.
10: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. İbis Bostofhandel'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.
11: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
1: Metropol FM'de Çay Şekeri programı devam ediyor. Günaydın. Artık yaz tatiline doğru ilerliyoruz ve yazın Türkiye'ye gidecek olanlar ya arabalarıyla gidiyorlar ya da uçakla gidiyorlar. Uçakla gidenler Türkiye'de arabaya ihtiyacım olur diye araç da kiralıyor. Araç kiralamada dolandırıcılık da olabiliyor. Bundan bahsedeceğiz az sonra.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Şarttır şarttır. Sinan Akçıl, Ferah Zeydan. Günaydın efendim herkese.
1: Günaydın, good morning.
0: Evet, yaz tatili yaklaşıyor ve Türkiye'de araç kiralayacak olanlar ya da başka ülkelerde araç kiralayacak olanlar bazı dikkat etmeniz gereken önemli hususlar var. Çünkü dolandırıcılar bu yaz sezonunu fırsat bilip insanları dolandırıyorlar. Geriye bıraktığımız günlerde seninle bir konu işlemiştik. İşte internet üzeri dolandırıcılık Almanya'da arttı diye. Almanya'da her 11 kişiden biri internette dolandırılmış. Özellikle bir hizmet veya bir ürün için para ödüyorsun ama sonra o hizmeti, ürünü alamıyorsun mesela. Bunlar var. O arada bir dinleyicimiz yazmıştı. Ben Türkiye'den araç kiralamıştım ve araç kiralarken dolandırıldım dedi. Arabayı alıyor. Arabayı alırken kredi kartı istiyorlar senden. Depozito blok etmek için. Das kennst du ya. Ve hele de gece saatlerinde gittiğinde senin o gece yorgunluğunu, yol yorgunluğunu, bir de çoluk çocuk gittiğin zaman yenge de orada perişan. Bir an önce arabayı alıp otele geçmek istiyorsun.
1: Her şey amin diyorsun.
0: Aynen öyle. O durumundan faydalanıyormuş bu dolandırıcılar ve işte banka kartınızın banka kartınız depozito kabul etmiyor.
1: Bir de havalimanı içerisinde olmayan bir şirket değil mi bunlar? Dışarıdan gidiyorlar.
0: Bak, o havalimanı içindeki şirketlerde bu tarz problemler bugüne kadar hiç duymadım. Kendim de şahsen denk gelmedim. Ama dışarıdan gelenlerde olabiliyor. Ya da bu şikayetler genelde dışarıdan gelenlerde oluyor. Onlar çünkü sezonluk kurulan şirketler olabiliyor. Krediyle araç alıyorlar falan filan. Ve bu dinleyicimiz diyor ki banka kartınız depozito kabul etmiyor dediler diyor. Şifreniz olmuyor dediler diyor. Ondan sonra işte ben de gece saat geç olmuştu. Bir havale istediler benden diyor. Bir test havalesi yaptık diyor. Ondan sonra 400 euroluk bir kapora gönderdim diyor. Ondan sonra kaporayı bir daha geri alamamış. Normalde kredi kartlarınızı Türkiye'ye gitmeden önce emin olmak için banka kartlarınızın çalıştığını, dış ülkelerde ödeme yapabileceğinizi teyit ettirin bankalarınızdan. En önemlisi bu. Çünkü şüphede kalıyorsunuz. Acaba benim kredi kartım başka ülkelerde acaba ödemeye kapalı mı falan diye bir şüpheye düşüyorsunuz. Çünkü karşınızdaki o dolandırıcılar abi belki de kapalıdır falan diye seni oyuna getirmeye çalışıyorlar. Benim başımdan geçti bu. Aynen böyle gece saatlerinde gitmiştim. Bundan yıllar önce. Ve yorgunsun, gece inmişsin ve bir an önce arabayı alıp gitmek istiyorsun. Abi işte şifre olmuyor, yok kredi kartı olmuyor falan. 1000 euroluk bir depozito almışlardı benden. Arabayı geri verdim, hiç adam arabaya bile bakmadı iadede. Tamam mı? Her şey okey dedi. Ondan sonra iyi dedim ya, arabanın bir yerinde bir çizik vardı, yırttık dedim ben. Tamam mı? Abi bekliyorum, depozito geri gelmiyor. 1000 euro. Gelmiyor. İnternetten araştırma yaptım, böyle baktım. İşte falanca şirket insanları dolandırmış. Ben buradan araba aldım, depozitomu geri almıyorum diye bir sürü yorum var.
1: Şimdi burada bir de şey, şöyle bir tahminde bulunuyorlar. Nasıl olsa bu araştırmaz, sormaz, etmez diyerekten, yani gerçi 1000 euro sengisi fazla ama bu 100-200 euroları aramayanlar var biliyor musun? Gelmiştir mutlaka falan deyip de üstünden es geçiyorlar.
0: Yoğun bir tempoya giriyorsun ya, tatili bitiyor, işe başlıyorsun, unutuyorsun belki.
1: Aynen öyle.
0: Bankaya başvurdum ben. Bankalar kendi aralarında bu paraları geri talep edebiliyorlarmış. Ve aradan bir iki ay geçti, o para geri geldi. Hani senin kredi bankanın, yani bankanın gönderdiği bankayla irtibata geçiyorlar. Ondan sonra o para geri talep ediliyor. O para geri geldi. O parayı kurtarmıştık. Ama bunun peşinden birazcık uğraşmanız gerekiyor.
1: Senin burada ne karın oldu?
0: Tecrübe.
1: Hayır, çizik.
0: Çizik?
1: Arabanın çiziği.
0: Çiziği beleşe getirdik. Evet, doğru söylüyorsun. Dolayısıyla bu konulara dikkat etmenize fayda var efendim. Aman. Biraz daha fazla ödeyin ama güvenilir şirketler olsun ve araç kiralama yaptığınız şirketleri de internette bir araştırmanıza fayda var.

0: Bu ne be?
1: Nilüfer Metropol FM'de. Bir garip yolcuyum hayat yolunda. Metropol FM burası. Ben Serdar.
2: Ben DJ Hakan.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de şu günlerde bazı gösteriler sebebiyle toplu taşımada aksamalar görülüyor. Toplu taşıma işletmesi Beyaz AG'ye göre bugün ve cuma günü farklı bölgelerde tramvay ve otobüs hatları etkilenebilir. Özellikle kent merkezi, üniversite çevresi, havalimanı, Industriehafen ve Gröpelingen bölgesinde gecikmeler, güzergah değişiklikleri veya sefer kesintileri yaşanabilir. Alman ordusu Bundeswehr'in ana satın alma kurumu olan tedarik dairesi Bremen'de yeni bir şube açacak. Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte kararı kent için önemli bir başarı olarak değerlendirdi. Yeni merkezde Bovenschulte 3 haneli sayıda istihdam beklediklerini söyledi. Bremen'in Überseestadt semtinde otomobil pozerleri ve hız yapan sürücülerle ilgili şikayetler sürüyor. Geçen yaz bölgeye hız kesiciler yerleştirilmiş, bazı yollar kapatılmış ve tempo 30 uygulaması başlatılmıştı. Fakat yetkililere göre önlemler sadece kısmen etkili oldu. Mahalle sakinlerinin sözcüsü Zafer Seplin, pozerlerin buluşma noktalarının hedef alınmasını istiyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da ehliyet masraflarını düşürmek için yeni bir reform hazırlanıyor. Federal Bakanlar Kurulu düzenlemeyi bugün ele alıyor. Otomobil ehliyeti bazı durumlarda 4000 euroyu aşarken hükümet eğitim sürecini daha ucuz ve dijital hale getirmek istiyor. Buna göre teori dersleri tamamen online yapılabilecek. Almanya'da sivil savunma ve afet hazırlığı için büyük yatırım planlanıyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt 2029'a kadar 10 milyar euroluk kaynak ayrılmasını hedefliyor. Plan kapsamında 1000 özel araç, 110 bin kamp yatağı alınacak. Uzmanlar vatandaşlara evlerinde su, gıda, ilaç, el feneri ve kurmalı radyo bulundurmalarını tavsiye ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşma sağlanmaması halinde yeni bir saldırının gündeme gelebileceğini söyledi. Trump, daha önce planlanan bir saldırının Körfez ülkelerinin talebi ve müzakerelerin sürmesi nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Smut filosundaki tüm teknelere İsrail güçleri müdahale etti. İsrail 40 ülkeden 430 aktivistin tamamının alıkonulduğunu açıkladı. Filoda çok sayıda Türk aktiviste yer alıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Mabel Matiz, Acanım, 8.45 yaptık saatlerimizi. Küçük bir ara verelim şimdi. O aranın ardından da yok artık köşemiz karşınızda. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
3: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüs Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Metropol FM'desiniz, hayırlı sabahlar. Günaydın efendim bütün dinleyenlerimize. Ben Serdar.
3: Ben DJ Hakan.
2: Ve şimdi... Metropol FM'de yok artık köşesi. Yok artık dediğimiz bilgiler.
3: Yok artık. Uykunla aran nasıl senin Serdar?
2: Uykuyu çok severim abi.
3: Sever misin?
2: Çok.
3: Peki yatış pozisyonun var mı? En sevdiğin yatış pozisyonu.
2: Valla ben ya çok enteresan. Hep yatağın kenarında yatarsam hep boşluğa doğru dönerim. Hani içeriye doğru dönmem.
3: İlginç.
2: Çok enteresan.
3: İçeri derken yani yatağın içine değil de diğer tarafa doğru. Yani illa yere düşeceksin. Abi
2: bilmiyorum artık neden bilmiyorum. Yani ya sağa ya sola. Biz karnımın üzerine falan yatmayı hiç sevmem. Bir de başım yastığa çeyrek kala uyurum yani.
3: O çok iyi. Ben biraz geç uyuyorum. Ben de yüzüstü çok severim. Yüzüstü yatmayı. Peki hayvanlar aleminde olayı biliyor musun? Onlar nasıl yatıyorlar?
2: Hayvanlar aleminde onlar da herhalde... Ne bileyim, onlar da yerde uyuyordur herhalde.
3: Sırt üstü falan diyorsun değil evet. mi? Nalları dikmiş bir şekilde. Burada çok önemli bir şey var. Atlar. Atların nasıl uyuduklarını biliyor musun?
2: Atlar nasıl uyuyor? Sağa dönüp uyuyorlardır herhalde. Ne bileyim abi.
3: Atlar ayakta uyuyorlar.
2: Ayakta?
3: Evet.
2: Bak, fillerin ayakta uyuduğunu biliyordum ama atları bilmiyordum.
3: Ama bak, filleri hiç düşünmedim. Ben atları biliyorum ve ayaklarında, daha doğrusu o eklem yerlerinde bir şey, kilit sistemi var. Hı hı. Uyuyacakları zaman otomatikmen kilitliyorlar orayı ve ayakta rahat bir şekilde uyuyorlar.
2: Bükülmüyor.
3: Hayır.
2: Çok enteresan.
3: Düşmüyorlar da. İlginç değil mi?
2: Ayakta uyuyan bir de şey, zürafa var diye biliyorum.
3: Ha, onu bilmiyorum, onu araştırmadım.
2: Zürafa, hatta eşeği de duymuştum sanki. Hani eşek gibi uyuyorsun derler ya bazen. Aslında çok alakasız bir laf.
3: Ayakta uyuyorsun değil mi?
2: Eşek gibi ayakta uyuyorsun daha doğru olur burası. Fillerde evet söyle.
3: Yalnız bu arada sen filler dedin ya. Ben de şimdi düşündüm, böyle biraz mantık yürütüyorum. Filler yani, tabii ki yani yatağa onların bir oturdukları, düştükleri zaman onların kalkmaları zaten birkaç gün sürüyor.
2: Ya yorulduk, bir oturalım. Ya şimdi oturunca, oturunca kim kalkacak? Pek fazla onlar da oturmuyorlarmış. Hani durmadan ayaktalar abi, o ağırlıkla bir de ya. Düşünsene.
3: Yani o kadar ağırlık nasıl yatsın öyle değil mi? Hadi yattı, nasıl kalkacak?
2: Şu yaşımıza geldik. Bir şöyle yatmak nasip olmadı diyordur filler. Yok artık. Yarın sabah yine sizinle. Şimdi Ersay Üner ve Derya Ulu. Kesin bilgi. Günaydın.

0: Derya Ulu'yla Ersay Üner, Kesin Bilgi, Metropol FM'de. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Bak, bir dinleyicimiz bu dolandırıcılıkla ilgili, özellikle kiralık araç siteleriyle ilgili. Ben de geçen yıl dolandırıldım. Araba kiralarken internetten sözde bir Ali Koç firması yazıyordu internette ama alakası yok. Savcılığa gitti, bir şey çıkmadı diyor. Firmaları kopyalayıp, logoları kopyalayıp, adres her şeyi kopyalamışlar diyor. Öyle bir sahte site açmışlar diyor. Ya internetten en önemlisi abi, bilmediğim bir firmadan bir şey sipariş etmeden önce internette o firmanın adıyla ilgili bir araştırma yapacaksın. Eğer fazla bir bilgi yoksa zaten...
1: Ama şimdi kopyaladıysa, iyi bir şirketi kopyaladıysa o da biraz zor.
0: O zaman internet adresine tam dikkat etmesi lazım. Web siteyi tamamen birebir kopyalayamaz abi. Hani o asıl firmanın adını Google'a girecek o zaman, onun gerçek resmi web sitesini araştıracak. Eğer iki tane site varsa o zaman demek ki orada bir oyun var, yani bir dolandırıcılık var. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi dolandırıcıların Türkiye'de de bu araç kiralama sektöründeki iple çektikleri sezon geliyor. Erken rezervasyon bu dönemlerde başlıyor. Mayıs ayı, Haziran, Temmuz, Ağustos'a kadar bu 4 ay. Artık film başlıyor, maç başlıyor onlar için. Aman. Hangi hayvan ayakta uyuyor diye sordu az önce Hakan. Dinleyicilerimizden ben de ayakta uyuyorum diye gelen mesajlar. Ya hepimiz bazen bir ayakta uyuyoruz abi. Bir kal geliyor değil mi? Benim oğlan da ayakta uyuyor demiş Cemil Batnao. Bugün spor stüdyosunda antrenman yaparken özellikle bunu dinleyeceğim diyor. Neyi? Ha, haberi parça göndermiştik onu demiş. Şu an Güney Kore'de saat 16. Zevkle sizi dinliyoruz. Ben Arda demiş. Arda Güney Kore'de tatilde bizi dinliyor. Tavuk da ayakta uyur abi demiş dinleyicimiz. Ha, onu bilmiyoruz. Bakmak lazım.
1: Yani aslında ayakta uyuyan çok hayvan var da bu bilindik, yani bizim bildiklerimiz bunlar da.
0: Balıklar nasıl uyuyor?
1: Balıklar da gözü açık şekilde uyuyorlar onlar.
0: Evet, onların göz kapakları yok çünkü.
1: Göz kapakları yok.
0: Bazıları böyle yan yatıyor.
1: Batlı balık yok.
0: Bazıları yan yatıyor. Bazıları işte bir mağaraya falan gizleniyor. Bazıları kuma gömülüyor. Bazıları da öyle kendilerini salıyorlarmış. Tamam mı? Kalp atışları falan yavaşlıyor. Metabolizmaları yavaşlıyor ve suda öyle sağa sola savruluyorlar. Büyük balıklar var. Onlar durmadan yüzmek zorundaymış. Mesela bu ton balığı olsun, işte bazı köpek balığı türleri, onlar durmadan yüzmeleri gerekiyormuş. Oksijen alabilmeleri için.
1: Uyurken de.
0: Uyurken de.
1: Ha.
0: Uyur gezer değil, uyur yüzer. Ve bazıları var yüzmedikleri zaman batıyorlarmış abi. Öyle diyorlar.
1: O büyük balıklar var. Bir balık vardı da ben unuttum onu. O doğru söylüyorsun.
0: Abi denizde yaşıyorsun zaten. Ne kadar batabilirsin ki yani. Dur yüzeyim lan, batacağım. Ya abi zaten 1000 metre derindeyiz. Daha ne kadar batacağız? O altta daha var bir 50 metre falan. Atasözü var. Neydi? Battı balık
1: yan gider.

0: Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisin boyutunun 20 milyar dolardan başlayıp 60 milyar dolara kadar tırmandığını söyledi. Kayıt dışı ağlara devlet mekanizmalarının kararlı ve koordineli bir şekilde operasyon sürdüreceğini de ifade etti.
1: Türkiye bir süredir yağmur altında, şimdi ülke genelinde sağanak yağış uyarısı da var. Sel uyarısı da yapılmıştı bazı yerlerde. Son duruma bakalım.
0: Evet Taner, senin de söylediğin gibi aslında tam anlamıyla Türkiye'ye bahar geldi diyemiyoruz. Ama genelde Mayıs ayı ülkede böyle geçiyor. Gök gürültü...
2: Metropol FM hava durumu.
3: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde. Bugün hava 13 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 17 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont sizi rahat ettirir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
4: An itibarıyla gram altın yaklaşık 124 euro 5 sent. Çeyrek altın ise 217 euro 9 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 87 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. Ibis Boşnofhandel'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.
3: Galan Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galan Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Sezen Aksu, Aşk Dansı. Hayırlı sabahlar, keyifli sabahlar. Günaydın, burası Metropol FM. Ben Serdar.
1: Alo, sesim gelmiyor. Şimdi geldi. Ben Hakan. Ağlayacaktım.
0: Ağlama. Beni de ağlatacaksın.
1: Sen ağlama.
0: Konumuz şey abi. Lütfen. Yani hep böyle bir...
1: Ama su... mikrofonumu açmadın Serdar. Ne yapayım?
0: Konumuz ehliyet abi. Ehliyet. Almanya'da sen... ehliyet çok pahalıya mal oluyormuş.
1: 4000 euroya kadar.
0: Abi paraya bakar mısın?
1: Das ist viel.
0: 4000 euro. Hani hayaller şu, ehliyetimi alayım araba alacağım. Ehliyeti alıyorsun, araba alacak para kalmıyor. Hast 10 Jahre für deinen Führerschein gespart und dann sparst du nochmal 20 Jahre für dein Auto. Evet. Ehliyet maliyetini biraz daha düşürmek için yapılan bir çalışma var. Ve bugün kabine üyeleri de bu reform planlarını görüşecekler. Neler yapılmak isteniyor? Ehliyet nasıl ucuzlayacakmış?
1: Bazı çözümler var. Mesela teori dersleri tamamen online yapılsın isteniliyor. Ondan sonra sürücü kursları ister online ister yüz eğitimiyle verilebilecek. Yani gitmenize gerek kalmayacak oraya. Sonra sınavların daha kolay hale getirilmesi planlanıyor. Yani sınıfta kalma gibi bir olay söz konusu olmasın istiyorlar.
0: Çok soru var. Sınav sorusu çok. O sınav sorusu sayısını da azaltmak istiyorlar.
1: Aynen şöyle.
0: Başka?
1: Zonda farklar var. Onları da düşürmek istiyorlar.
0: Azaltmak istiyorlar.
1: 10 tane vardı herhalde. 7'ye düşürmek istiyorlar onlar. Sonra bir de zorunlu gece ve oto yol sürüşü gibi özel sürüşlerin de dediğim gibi zonda fahatlar işte onlar sayısı da
0: en enteresanı ne biliyor musun bak? Bir de hani şimdi sen hiç araba kullanmamışsın, hiç direksiyon başına geçmemişsin. Tabii arabaya alışma süreci var. Hem yola bakacaksın, işte direksiyon, pedal falan, bu hani ilk arabaya oturanlar, direksiyon başına geçenler için tabii ki zor oluyor. Bir alışma süreci oluyor. 2-3 direksiyon dersi zaten öyle güme gidiyor. Rahat. Ve o anlamda da diyorlar ki anne baba ya da yetişkin bir kişinin yanında da sürücü okuluna kaydolan birisi eğitim alabilsin deniliyor. Yani senin çocuk mesela ehliyet mi yapacak? Diyorsun ki o kadar para vermeyelim oraya, gel bakayım. Benim Porsche'de de ben sana öğretirim diyorsun.
1: Ne oldu?
0: Porsche miydi seninki, Lambo muydu?
1: Benimkisi Golf 4.
0: Ve... sadece anne baba değil, yetişkin biri. İşte abisi olabilir, uzun süre ehliyeti olan bir kişi de bu sürücü adaylarına araba sürmeyi öğretebilir. Pratik dersi verebilir. Buna şeyler çok karşı çıkıyor ama, fasulyeler. Yok artık diyorlar, olmaz öyle işte.
1: Biz ne yapacağız burada diyorlar. Doğru, bir yandan da haklılar ama.
0: Şey diyorlar aslında, hani trafik güvenliğine zarar verir bu, güvensiz olur falan diye.
1: Aslında ben onu da düşünüyorum biliyorsun. Faşulelerde yine yan tarafta da gaz pedalı, fren pedalı var. Orada böyle bir durum olduğu zaman nasıl fren yapacaklar?
0: Nasıl yapacaklar?
1: Ya yani bilmiyorum.
0: El freni ağzıyla. El freni. Direksiyonu kır, çek el freni. Diye. Dolayısıyla bu bugün kabine üyeleri tarafından görüşülecek, konuşulacak. Hadi bakalım.

0: Mustafa Sandal'ın unutulmaz şarkılarından Ay'a benzer ama söyleyen Ece Seçkin. Günaydın efendim, herkese merhabalar.
1: Günaydın, good morning.
0: Mustafa Sandal'ın böyle birçok bilinen şarkılarını saygı bir gecesinde birçok farklı sanatçı seslendirdi. İşte Ekin Uzunlar, ondan sonra Sefo İsyankar'ı söyledi. Oğuzhan Oğur, bu gecenin organizasyonunda önemli rol sahibi olan Oğuzhan Oğur, o da şeyi söyledi. Bu kız beni görmeli falan. Hangi şarkılar başka geliyor aklına?
1: Dokunsana, Mustafa Sandal'ın. O da çok güzel. Dokunsana.
0: Haydi dokunsana. Dokunsana.
1: O çok iyiydi.
0: Gidenlerden var bir tane. Bir anda var. Çok güzel şarkıları var adamın ya.
1: Pazara kadar değil, mezara kadar. O neydi, o şarkının ismi farklıydı.
0: Pazara kadar.
1: Pazara kadar mıydı?
0: Aynen. Tamam. Jest oldu, araba.
1: Evet.
0: Aşka yürek gerek. Hmm. Süper şarkılar ve farklı isimler bu güzel şarkılarını seslendirdi Mustafa Sandal'ın, ama tabii ki Mustafa Sandal'ın söylemesi bambaşka bir şey şüphesiz bence.
1: Bırak.
0: Mesajlar geliyor, onlara bakalım. Bu ehliyetin daha ucuza mal olması için işte reform planları var. Onların o reform planları kapsamında teori dersi işte daha çok online olabilir gibi. Ya da işte anne baba çocuklarına da direksiyon eğitimi verebilir. Çocuklar biraz daha direksiyona alışsınlar falan diye. Dinleyicimiz yazmış. Sağ mı dönüyoruz? Bir dakika anneme sorayım diyor. Ehliyetinizi ilk aldınız kıymetli dinleyenler. Ve tabii ki babanızın arabası var. Babanızın arabasına oturuyorsunuz. Baban diyor ki hadi sür bakayım. Lan sürsen bir dert, sürmesen başka bir dert. Daha 100 metre gitme. Ne 100 metre? 30 metre gitmeden ne biçim araba kullanıyorsun? Böyle mi öğrettiler? İndir şu elini şu direksiyondan. Benim babam öyle yapar. İki elle tutmayacaksın. Tek elle tutacaksın direksiyonu diye.
1: Vitesli miydi araba?
0: Vitesliydi. Hmm. Sen? Sende oldu mu öyle bir şey?
1: Yok, ben babamla genelde araba... Yani babamla kullanmadım ben.
0: Şimdi
1: kendi arabam vardı.
0: Bu yeni sistem yürürlüğe girince... işte düşünsene, anne araba kullanmayı öğretiyor çocuğuna. Ondan sonra aynı çocuk babanın yanına oturuyor. Ne biçim araba sürmeyi öğretmişsin çocuğa? Kendin kullanamıyorsun ki çocuğa öğretiyorsun. Diğer bir dinleyicimiz diyor ki eğer anne baba çocuğun yanında, sen az önce dedin hani sürücü okulu arabalarında hocanın önünde de pedaller var, fren var, gaz var değil mi?
1: Evet.
0: Ama anne baba çocuğuna araba sürmeyi öğretirken tabii onların oturduğu yerde yok. Başımdan çok enteresan bir şey geçti o zamanlar. Ehliyeti yeni almıştım. Türkiye'deyiz, Samsun'dayız abi, bir yolda gidiyoruz. Ve Türkiye'de malum biliyorsun yol böyle düzse, trafik ışığı olsa bile insanlar genelde kırmızıda durmuyor, geçiyor. Yavaş da olsa geçiyor. O zamanlar daha sık geçiliyordu. Kırmızıda pek durulmuyordu. Ondan sonra ben de şimdi kırmızı ışığa böyle yaklaştım. Babam yanımda oturuyor. Ben kırmızıdan geçtim. Babam ne yapıyorsun diyor. Sağ tarafta oturuyor. Ne yapıyor biliyor musun? Fren arıyor ayağının altı. Frene basmaya çalış. Hayatım boyunca unutamam ya. Dur baba burada, al buna bas.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de şu günlerde bazı gösteriler sebebiyle toplu taşımada aksamalar görülüyor. Toplu taşıma işletmesi Beyaz AG'ye göre bugün ve cuma günü farklı bölgelerde tramvay ve otobüs hatları etkilenebilir. Özellikle kent merkezi, üniversite çevresi, havalimanı, Industriehafen ve Gröpelingen bölgesinde gecikmeler, güzergah değişiklikleri veya sefer kesintileri yaşanabilir. Alman ordusu Bundeswehr'in ana satın alma kurumu olan Tedarik Dairesi Bremen'de yeni bir şube açacak. Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte kararı kent için önemli bir başarı olarak değerlendirdi. Yeni merkezde Bovenschulte 3 haneli sayıda istihdam beklediklerini söyledi. Bremen'in Überseestadt semtinde otomobil pozerleri ve hız yapan sürücülerle ilgili şikayetler sürüyor. Geçen yaz bölgeye hız kesiciler yerleştirilmiş, bazı yollar kapatılmış ve tempo 30 uygulaması başlatılmıştı. Fakat yetkililere göre önlemler sadece kısmen etkili oldu. Mahalle sakinlerinin sözcüsü Zafer Seplin, pozerlerin buluşma noktalarının hedef alınmasını istiyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da ehliyet masraflarını düşürmek için yeni bir reform hazırlanıyor. Federal Bakanlar Kurulu düzenlemeyi bugün ele alıyor. Otomobil ehliyeti bazı durumlarda 4000 euroyu aşarken hükümet eğitim sürecini daha ucuz ve dijital hale getirmek istiyor. Buna göre teori dersleri tamamen online yapılabilecek. Almanya'da sivil savunma ve afet hazırlığı için büyük yatırım planlanıyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt 2029'a kadar 10 milyar euroluk kaynak ayrılmasını hedefliyor. Plan kapsamında 1000 özel araç, 110 bin kamp yatağı alınacak. Uzmanlar vatandaşlara evlerinde su, gıda, ilaç, el feneri ve kurmalı radyo bulundurmalarını tavsiye ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşma sağlanmaması halinde yeni bir saldırının gündeme gelebileceğini söyledi. Trump, daha önce planlanan bir saldırının Körfez ülkelerinin talebi ve müzakerelerin sürmesi nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Smut filosundaki tüm teknelere İsrail güçleri müdahale etti. İsrail 40 ülkeden 430 aktivistin tamamının alıkonulduğunu açıkladı. Filoda çok sayıda Türk aktiviste yer alıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
3: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

0: Hadise, ara beni.
1: Delirdim geceleri, düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Batıyorsak beraber batalım. Gülşen ellerinden öper. Metropol FM'de günaydın.
1: Günaydın.
0: Ve şimdi pratik bilgiler köşemiz. Hakan'dan acaba hangi pratik bilgi gelecek?
1: İki tane gelecek. Bir tanesi, bunlardan bir tanesi ayakkabı. Spor ayakkabı mutlaka.
0: Bize bir tane yeterli ya.
1: O da onunla bağdaştırıyorum da onun için. Neyse. Spor ayakkabıları, beyaz spor ayakkabıları kirlendiği zaman ne yaparsın? Sen nasıl temizlersin?
0: Abi ıslak nemli bir bezle temizlerim.
1: Yani olabildiği kadar.
0: Sleepy ile temizlerim abi.
1: Sleepy ile ilk önce ayakkabı, yok en son ayakkabıyı temizliyorsun.
0: Sleepy ile olmuyor mu? Daha iyisi mi var?
1: Daha iyisi var şöyle. Diş macunuyla.
0: Diş macunuyla. Evet. Okey.
1: Diş fırçasını alıyorsun macunlu üzerine. Şey yapıyorsun, gezdiriyorsun üzerine. Ondan sonra alıyorsun öyle fırçalıyorsun. Ayakkabının böyle kirli yerlerini fırçalıyorsun. Hı. Tertemiz oluyor. Ben denedim. Yani şaşırdım Serdar. Bazı insanlar şey yapıyorlar biliyorsun. Çamaşır makinesi falan da bir raddeye kadar. Hı. Ama bu diş fırçasıyla ve diş macunuyla bembeyaz oldu. Ama burada acaba diş macunun şeyi de var mı? Özelliği olması gerekir mi? Belli bir özelliği olması gerekir mi?
0: O yani içinde kırmızı çizgisi bir de yeşil çizgisi olan, mavi çizgisi olan onu kullanmayın bence.
1: Yapma Hakan. Yapma.
0: Lan beyaz ayakkabı yapma Hakan. Beyaz ayakkabıyı ne hale soktu lan? Senden aslında karbonat falan beklerdim ama.
1: Aslında o da oluyor biliyor musun? O da oluyor aslında. Yanılttın,
0: şaşırttın bizi. Ters köşe yaptın
1: bana. En azından kokuyu alıyor ayakkabının kokusunu alıyor.
0: Karbonat Hakan. Ha, çok önemli bir şey soracağım. Şimdi diş macunu dedi ayakkabıları evet. Temizlerken.
1: Buyur.
0: Gece yatmadan mı abi?
1: Sabahleyin kalkınca bir de. Ha, her yemekten sonra.
0: Kafanızın çürümesini de önlüyor. Bravo. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.

0: Douglas.
1: Melike Şahin, Sarıl Bana. 9.45 oldu saatlerimiz. Günaydın efendim herkese, merhabalar.
2: Günaydınlar.
1: Diş macunuyla ayakkabı temizlemesi dedin ya sen. Diş macununu diyor Hilal arkadaşımız. Mesela diye lavabo temizliğinde falan da kullanabilirsiniz diyor. Çok işe yarıyor diyor.
2: Şeylerde de oluyor. Fung. O fayans araları var ya.
1: Evet.
2: Orayı da temizleyebilirsin onlarla.
1: Ya acaba ben şöyle düşünüyorum.
2: Diş hariç her yerde kullanabilirsin.
1: ben şöyle düşünüyorum. Acaba hani aslında diş macunu temizlik malzemesi olarak üretildi de zamanında birisi şey mi dedi? Lan bunlar diş de temizleniyor. O günde bugün biz diş için mi kullanıyoruz acaba bunu? Bir de şöyle sabah akşam temizlersen daha güzel olur falan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüs Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
0: Senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz. Bugün yok artık köşemizde şeyden de bahsettik. Kaçıranlar için söyleyelim. Hakan bana sordu, hangi hayvan ayakta uyur diye. Cevabı da işte at, fil, zürafa, bazı kuş türleri falan. Dinleyicimiz yazmış, benim oğlan ayakta uyuyor diye. Ayakta uyuyan var, yürürken uyuyan var. Bir de böyle stüdyoda ben yayın yaparken yanımda uyuyan var. Uyandırdım, kusura bakma.
3: Vallahi ama şimdi uyandım.
2: Ama korktun, ama gözlerin açıktı. Hani Hakan diyor. Ben ne zaman geldim buraya?
3: İnsan hani bir haber verir böyle. Hafif dürter.
2: Rahatsız ettiğim için kusura bakma. Uyandırdığım için kusura bakma abi. Ehliyetten bahsettik ya az önce.
3: Evet.
2: Dinleyicimiz diyor ki bu simülatörlerle belki ehliyet pratik dersi yapılacak, simülatörlerle.
3: Pilotların yaptığı gibi.
2: Çin'den bir video göndermiş onunla ilgili. Gerçekten böyle araba gibi simülatör var. Vites kolu var, pedal var, gaz var, fren var, direksiyon var falan. Öğrenciler orada çok büyük gruplar halinde. O simülatörlerde bir de şey var, 3D brille var.
3: Kask var değil mi? Kocaman bir kask gibi.
2: Dinleyicimiz diyor ki bu reform diyor patlar diyor, o videoyu gönderen. Çünkü 10 dakika sonra diyor o gözlükler diyor şey yapıyor, baş ağrısı yapıyor diyor.
3: Oyunlarda da öyle, VR gözlüklerde yani oyun oynadığın anda 10 dakika sonra böyle başın dönüyor. Epilepsi hastalığı da olabiliyor öyle.
2: Hani bu reform diyor peki bir işe yaramaz diyor dinleyicimiz. Çin'de yapıyorlar bunu. Çin'de bir de şey yapıyorlarmış baksana. Hani o simülatörde direksiyon dersi alıyorsun. Ondan sonra tam prüfunka geldiğinde işte gerçek bir arabaya biniyorsun, trafiğe çıkıyorsun. Ama yanında şey olmuyormuş diye. Yalnız biniyormuşsun. Yanında kimse olmuyormuş. Prüfa falan olmuyormuş.
3: Oo, nasıl ya hıskan?
2: Nasıl şahisi? Hani prüfa yok, faaliyeğe da yok. Sıkıntı, faaliyeğin olmaması sıkıntı. Çünkü wenn Fahrlehrer da ist, Fahrlehrer sagt, wenn ich Faust mache, ist 30er Zone, wenn Arm oben ist, ist 50er Zone. Sen de var mıydı öyle?
3: Vardı benim. Fahşir hocam bana da imtihanı öyle yaptı.
2: Alter, ben, was war jetzt Faust, was war jetzt Arm oben? Ondan sonra bizim Fahrlehrer, ben prüfungun ortasında şöyle yaptı, kolları bağladı böyle. Alter dedim, bu ne lan şimdi? Lan was war das, Alter? Dedim... Peyta dedim sonra. Bir de bütün faal yakaların adı Peyta. Peyta dedim. Was war du hast deine Arme so eingeschlossen şey yaptın böyle bu kollarını bağladın. Nix dedim. Am was war Papier, was war Stein, was war Schere, Alter.
1: Tarkan. Babanın en güzel şarkılarından bir tanesi. En klas parçalarından bir tanesi. Hatasız kul olmaz. Günaydın.
3: Günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Çay Şekeri programı devam ediyor derken artık son saniyelerimiz. Biz fertig mit dem Telefonat, mit dem Gespräch, lieber Hakan.
2: Efendim?
1: Yapma. Mesajlar var. Son mesajları okuyalım. Ondan haber merkezimize bağlanacağız. Uberci Barış arkadaşımız. Hani uyuyanlardan bahsettik ya, ayakta uyuyan hayvanlardan falan. Bir de sırtından vurup uyutanlar var diyor. Oo. Barış. Kim sırtından vurdu senin?
3: Zavallı oğlum. Ne kadar içli, ne kadar duygulusun.
1: Boş ver ya. Konuşmaya değmez. Başka? Meltem, Münih'ten. Diş macununu bilmem ama diyor. Mundspülung. Gerçekten temizlik malzemesi olarak kullanılıyormuş diyor. Ağzımıza nasıl girdi o zaman? Hakan bilir diyor. Biliyor musun? Gerçekten öyle miymiş?
2: Yani aslında Spülung Alman dilinde daha çok saçlar için kullanılır. Spülung.
1: Durulama.
2: Yani, evet, durulama.
1: Evet.
2: Ondan sonra diğer şeylere kaydı böyle artık.
1: Yani temizlik malzemesi miydi onu soruyoruz. Onu söylemen yeterli. Saçlara yani, niye geldin?
2: Aslında temizlik malzemesi ama ağzını temizliyor. Yani sonuçta ağzında temizliyor.
1: Hakan bilir
2: mi?
1: Dedin. Hakan ama, bilmiyormuş.
2: Ama bakteriler. Bakteriler. Yapma Hakan.
1: bir dinleyicimiz daha yazmış bu Führerscheinprüfung ile ilgili. Evet diyor, bizim diyor Fahrlehrer da diyor bayağı diyor tüyo verirdi diyor. Mein Fahrlehrer hatte gesagt während der Prüfung, wenn ich mich am Bein kratze, dann musst du schalten. Bu yeni nesil ehliyet sınavları nasıl olacak? Acaba onda bir değişiklik olur mu? Orasını bilemiyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok mersi. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız güne hep beraber keyifle, enerjiyle başlamışızdır. Öyle olduysa ne mutlu bize. 11-13 arası.
2: 11-13 arası ben sizlerle birlikte olacağım Rengarenk programında. Ondan sonra 13 ile 15 arasında Fuat arkadaşımız sizlerle birlikte olacak Notre-Dame Festivali'nde. Sonra 15 ile 19 arasında da Esra burada olacak 19'da. 21 arasında da Okan Bayülgen Hayatın Romanı adı programıyla Metropol FM'de.
1: Dinlemede kalın.

0: bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Yılmaz, yasa dışı bahsin Türkiye'ye maliyetinin 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar çıkabildiğini söyledi. Bu alanın yalnızca ekonomik değil, sosyal açıdan da ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada para hareketlerinin MASAK takibine takıldığını açıkladı. UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'la Aston Villa bugün İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele saat 21'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM hava durumu.
2: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde. Bugün hava 13 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 17 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont sizi rahat ettirir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 124 euro 5 cent. Çeyrek altın ise 217 euro 9 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 87 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Metropol FM sunar. Yardımın Sesi.
2: Değerli dinleyenler, Islamic Relief Almanya'da bu yıl 30. yılını kutluyor. Hem bu özel yılı hem de yaklaşan Kurban Bayramı dönemini ve çalışmalarını konuşmak üzere Islamic Relief Almanya'dan Sayın Abdi Tekin'le birlikteyiz. Abdi Bey merhabalar.
3: Merhabalar Ferhat Bey.
2: Abdi Bey, bu sene Islamic Relief için önemli bir yıl. Islamic Relief Almanya olarak 30. yılınızı kutluyorsunuz. Bu özel yılı nasıl değerlendiriyorsunuz ve neler yapıyorsunuz?
3: Öncelikle Ferhat Bey, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 30. yılımızda Metropol FM dinleyicilerine ulaşmak bizim için ayrı bir mutluluk. Açıkçası 30 yıl deyince insan biraz duraklıyor. Çünkü bu süre içinde bizim ekipler dünyanın 40'tan fazla ülkesinden milyonlarca insana ulaştı. Bu sadece bir rakam değil aslında. Çok büyük bir emanet. Islamic Relief Almanya 1996'da Köln'de kuruldu. Bugün merkezimiz hala Köln. Ayrıca Berlin'de, Essen'de de ofislerimiz var. Yani Almanya'nın içinden, Almanya için ve buradaki insanların bağışlarıyla evet, dünyaya açılan bir kuruluşuz. Biraz somut verilere girmek istiyorum aslında, bir tanıtmak amacıyla da. Sadece 2024'te 33 ülkede yaklaşık 3 milyondan fazla insana ulaştık. 47 farklı projeyi hayata geçirdik. Ve toplam bağış gelirimiz 35 milyon euronun üzerindeydi. Ve bunun büyük bir kısmı doğrudan saha projelerine gitti. Şimdi 30. yıla değinmek istiyorum biraz. 30. Tabii. yıl için ayrı bir özel kutlama değil de biz bunu mevcut çalışmalarımıza güç katmak için kullanıyoruz. Yani Sudan'daki açlık krizine, Gazze'ye, Lübnan'a yapılan yardımları daha fazla insana ulaştırmak için bu sene özel kampanyalar yürütüyoruz. Birlikte kurban paylaşıyoruz 30 yıldır. 30 yılı bizim için en güzel yapan şey bağışçılarımızın güveni. Almanya'da yaşayan Müslümanlar 30 yıldır bu kuruluşa sahip çıktı. Ve bu güven olmadan bugün burada 30. yılı konuşamazdık.
2: Değerli dinleyenler, dünyanın birçok afet, kriz ve savaş bölgelerine yardım eli uzatan Islamic Relief Almanya'dan Abdi Tekin Bey'le tabii ki söyleşimiz kısa bir aradan sonra devam edecek.
0: Metropol FM sundu. Yardımın Sesi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM sunar. Yardımın Sesi.
1: Değerli dinleyenler, bu sene Yardım Kurumu Islamic Relief Almanya 30. yılını kutluyor ve bu özel yıl ve dönemde Sayın Abditekin'le söyleşimiz devam ediyor. Efendim, Kurban Bayramı da yaklaşıyor Abdi Bey. Kurban bağışını özellikle bir kurum aracılığıyla yapmak tabii bazı dinleyicilerimiz için de yeni bir yöntem olabilir. Bu süreci kısa bir anlatabilir misiniz?
2: Tabii ki bu çok normal bir soru aslında. Çünkü bizim büyüklerimiz birinci nesil kurbanı genelde köyde akrabayla beraber kestirirdi. Almanya'ya geldikten sonra bu zorlaştı tabii ki. Kesimhane lazım, izin lazım, vakit lazım. Ve en önemlisi ihtiyaç sahibi lazım. Onun için artık birçok kişi kurbanını güvendiği bir kuruluşa veriyor. Süreç aslında çok basit. Bağışçı internet sitemizden islamikrelief.de adresinden veya bağış hattımızı arayarak bağışını yapıyor. Ülke grubunu seçiyor, tutarı yatırıyor, niyetini koyuyor, o kadar. Yüz yüze görüşmeyi tercih eden, sorularını birebir sormak isteyen kardeşlerimiz için ise Köln, Berlin ve Essen'deki ofislerimize şahsen gelme imkanı da var. Orada nakit veya kart ile rahatlıkla bağışlarını yapabilirler. Yani bağış yolu hiç kapanmıyor. Herkesin tarzına uygun bir kanal mevcut. Ve bizim ekipler aylar öncesinden işe başlıyor. O ülkedeki ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz. Hayvanları bayramdan önce satın alıyoruz. Sağlık kontrolünü yapıyoruz. Bayramın ilk günü bayram namazından sonra kesin başlıyor. İlk 3 gün tamamlanıyor ve taze etler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Acaba doğru kişiye ulaştı mı sorusunu kendine sormak zorunda kalmıyor. Çünkü 30 yıldan fazla aynı işi yapan bir ekip var. Ve Almanya'da Spendenrat'ın yani Alman Bağış Konseyi'nin verdiği şeffaflık sertifikamız var. Ve bağışçı memnuniyetimiz %98 civarında. Yani bu rakamlar boşuna değil aslında Ferhat Bey. Arkasında çalışan insanlar var. Ve ilk defa bu bağış yapacak bir kardeşime tavsiyem. Siteye girin. Orada sorular ve cevaplar var, onları okuyun. İçiniz rahat etsin, çünkü kurban niyet işi, kalbiniz rahat olmalı.
1: Kurban niyet işi, kalplerin tabii çok rahat olması önemli. Bu da aslında bir merak konusu Abdi Bey. Yapılan bağışlar dünyanın diğer ucunda sofrasında oturan ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşıyor? O süreci de çok kısa bir aktarabilir misiniz bize?
2: Evet, bu çok güzel bir soru aslında, çünkü biz Almanya'da yaşayanlar için et bir lüks değil. İstediğimiz zaman markete gidip alabiliyoruz, ama dünyada öyle aileler var ki eti yılda sadece bir kere yiyorlar, o da Kurban Bayramı'nda. Bizim kurban etimiz öncelikle şu insanlara gidiyor: yetim çocuklar, dul kalmış anneler, engelli bireyler ve yoksulluk sınırının altındaki aileler. Yani toplumda en kırılgan olanlar aslında. İzin verirseniz somut bir örnek vereyim. Atika diye bir kardeşimiz var Afganistan'ın Bamyan bölgesinde ve 6 çocuğu var. Onların evinde günlük yemek genelde sadece ekmek ve mercimek. Düşünebiliyor musunuz? Geçen sene bizim ekipler ona kurban etinden bir paket götürdüğünde çocukları çok heyecanlandı. Atika şöyle diyor: bayram bizim için özel bir gün. Ailecek bir araya geldiğimiz vakit ve çocuklarımı sofrada mutlu görmek benim için çok şey ifade ediyor. İşte sizin Almanya'dan yaptığınız bir bağış Bamyan'da, Afganistan'da Atika'nın çocuklarının yüzünü güldürüyor.
1: Evet, yeterli beslenme bütün çocuklar için bir hak olmalı. Her annenin ve babanın aslında tek isteği çocuklarını mutlu etmek ve bir gelecek, bir güven sağlamak. Ancak içerisinde bulunduğumuz dünyanın maalesef birçok bölgelerinde yoksulluk hakim. Kısa bir aradan sonra söyleşimiz devam edecek.
0: Metropol FM sundu. Yardımın Sesi.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de şu günlerde bazı gösteriler sebebiyle toplu taşımada aksamalar görülüyor. Toplu taşıma işletmesi Beyaz AG'ye göre bugün ve cuma günü farklı bölgelerde tramvay ve otobüs hatları etkilenebilir. Özellikle kent merkezi, üniversite çevresi, havalimanı, Industriehafen ve Gröpelingen bölgesinde gecikmeler, güzergah değişiklikleri veya sefer kesintileri yaşanabilir. Alman ordusu Bundeswehr'in ana satın alma kurumu olan tedarik dairesi Bremen'de yeni bir şube açacak. Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte kararı kent için önemli bir başarı olarak değerlendirdi. Yeni merkezde Bovenschulte 3 haneli sayıda istihdam beklediklerini söyledi. Bremen'in Überseestadt semtinde otomobil pozerleri ve hız yapan sürücülerle ilgili şikayetler sürüyor. Geçen yaz bölgeye hız kesiciler yerleştirilmiş, bazı yollar kapatılmış ve tempo 30 uygulaması başlatılmıştı. Fakat yetkililere göre önlemler sadece kısmen etkili oldu. Mahalle sakinlerinin sözcüsü Zafer Seplin, pozerlerin buluşma noktalarının hedef alınmasını istiyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da ehliyet masraflarını düşürmek için yeni bir reform hazırlanıyor. Federal Bakanlar Kurulu düzenlemeyi bugün ele alıyor. Otomobil ehliyeti bazı durumlarda 4000 euroyu aşarken hükümet eğitim sürecini daha ucuz ve dijital hale getirmek istiyor. Buna göre teori dersleri tamamen online yapılabilecek. Almanya'da sivil savunma ve afet hazırlığı için büyük yatırım planlanıyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt 2029'a kadar 10 milyar euroluk kaynak ayrılmasını hedefliyor. Plan kapsamında 1000 özel araç, 110 bin kamp yatağı alınacak. Uzmanlar vatandaşlara evlerinde su, gıda, ilaç, el feneri ve kurmalı radyo bulundurmalarını tavsiye ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşma sağlanmaması halinde yeni bir saldırının gündeme gelebileceğini söyledi. Trump, daha önce planlanan bir saldırının Körfez ülkelerinin talebi ve müzakerelerin sürmesi nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Smut filosundaki tüm teknelere İsrail güçleri müdahale etti. İsrail 40 ülkeden 430 aktivistin tamamının alıkonulduğunu açıkladı. Filoda çok sayıda Türk aktiviste yer alıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sunar. Yardımın Sesi.
1: Değerli dinleyenler, İnsani Yardım Kurumu Islamic Relief Almanya'dan Sayın Abdi Tekin'le söyleşimiz devam ediyor. Şimdi dünyanın birçok ülkelerinde maalesef tabii krizler devam ediyor. Son zamanlarda hatta her gün başka bir bölgeden çatışma ve gerginlik haberleri alıyoruz, bunları aktarıyoruz. Ve bu gelişmeler tabii tüm İslam alemini de derinden etkiliyor. Siz Islamic Relief olarak krizlerin devam ettiği bölgelere yardımlarınızı da tabii devam ettiriyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
2: Evet. Çok haklısınız. Son birkaç yıl gerçekten çok ağır geçti. Gazze, Sudan, Lübnan, Yemen, Suriye bizim için temel ilke şu aslında. İnsan onuru tek pusulamız. Kimin Müslüman olduğuna, hangi siyasi tarafa yakın olduğuna bakmadan ihtiyaç sahibine gidiyoruz. Asıl gücümüz şurada. Bizim İslamic Relief'in 40'tan fazla ülkede kendi ofisleri var. Yani Almanya'dan giden insanlar değil, o ülkenin kendi insanları yardım yapıyor. Sudan'daki ekibimiz Sudanlı, Gazze'deki ekibimiz Filistinli. Bu yüzden hem dili, hem kültürü, hem ihtiyacı en iyi onlar biliyor. Mesela Gazze'de geçen sene şartlar çok ağırdı ama yine de bizim ağa 70 milyon sıcak yemek dağıttı. 2 milyon tıbbi malzeme ulaştırdı ve 100 binden fazla travmalı çocuğa psikolojik destek verdi. Sudan'da savaş başladığından beri 1 milyondan fazla kişiye ulaştık. Lübnan'da bu yıl ortalık karıştığında biz ilk gün sahadaydık. Sığınaklarda yemek, su ve battaniye dağıttık.
1: Evet.
2: Ama açık konuşalım, bu işin bir bedeli de var. Geçen sene bizim çok değerli bir arkadaşımızı, İzzeddin Muhammed Cuma'yı Hartum'da, yani Sudan'da silahlı bir saldırıda kaybettik maalesef. Ailesini çok teşekkür ederim dostlar, sağ olsun. Ailesini korumaya çalışırken ve 30 yıldır bizimle çalışan bir abimizdi. Onun için ben her zaman saha ekiplerimizden bahsederken gerçekten zorlanıyorum. Çünkü onlar gerçekten hayatlarını ortaya koyuyorlar. Sorunun cevabı kısaca yerel ekipler, net ilkeler ve 30 yıllık tecrübe ve tabii ki de Almanya'daki bağışçıların güveni.
1: Peki bir kurban bağışı yapmak isteyen kişi web sitenize girip ya da telefonla bağış hattınızı arayıp burada tabii istediği ülkeyi de seçebiliyor mu? Böyle bir hakka sahip mi?
2: Ya, evet, yani kesinlikle bağışçımız hangi bölgeye gönlü kayıyorsa o bölgeyi seçebiliyor. Bu sene 29 ülkede kurban dağıtım yapıyoruz ve sistem şöyle, biz ülke grupları oluşturuyoruz. A'dan H'ye kadar 8 grup var. Her grupta benzer maliyetli ülkeler bir arada. Bunun sebebi şu, hayatın maliyeti her ülkede farklı. Mali'de bir hayvan, Türkiye'deki bir hayvanla aynı fiyatta değil tabii ki. Bu grupların fiyatları 90 Euro'dan 480 Euro'ya kadar uzanıyor. Mesela grup A'da 90 Euro'luk grupta Mali ve Nijer var ve burada büyükbaş hayvanlar kurban ediliyor. 480 Euro'ya kadar gidiyor. Son grupta da Lübnan, Fas ve Türkiye var. Burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Çünkü bu kademeleme tesadüf değil. Asıl amacımız şu, her bağışçımıza bir kapı bırakmak. Hepimizin malumu şu anda Almanya'da da yaşadığımız ekonomik dönem hiç kolay değil. Burada Almanya'da bile birçok kardeşimiz ciddi maddi zorluk yaşıyor. Onun için biz mütevazı bütçeyle de kurban farzını yerine getirebileceği bir sistem kurduk. Yani 90 Euro'dan başlayan grup A sayesinde kimse bu sene kurban kestiremedim diye burukluk yaşamasın. Bu bizim için çok kıymetli çünkü kurban bir ibadet. Onun önündeki her engeli kaldırmak istiyoruz. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Maddi durumu biraz daha iyi olan kardeşlerimiz için. Evet. Eğer durumunuz müsaitse bir, iki veya üç grup üstüne çıkmaya çalışın. Çünkü o üst gruplardaki ülkelerde de bekleyen aileler var. Bosna'da, Suriye'de, Lübnan'da, Türkiye'de her grupta bir ihtiyaç sahibi bekliyor. Kurbanın özünde de bu var. Hazreti İbrahim en sevdiğini sunmaya hazır oldu. Yani kurban demek en kolay değil, imkanımın en iyisi demek. Onun için biz bağışçılarımızdan kendini yormalarını değil, kendini biraz aşmalarını rica ediyoruz.
1: Güzel bir sohbet oluyor. Islamic Relief Almanya yetkilisi Sayın Abditekin'le kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
0: Metropol FM sundu. Yardımın Sesi. Sabahları gergin misiniz?
3: Başım çatlayacak.
4: Fena oluyorum.
3: Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
3: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
3: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
1: Kurfürstten Ali 47 E Bremen.
0: Telefon 897-62-0.
2: Neustadt müjde! Siz istediğiniz için bizim süpermarket kapınıza geldi. Taze meyve sebzeden helal ete, sevdiğiniz ve bildiğiniz kalite, uygun fiyatlarla yeni şubesiyle Gaspelstrasse 122'de hizmete açılmıştır. Çıkın çıkın gelin. Bizim süpermarket. Halk yesin diye.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: kahreder, derbeder.
1: Metropol FM sunar. Yardımın Sesi.
2: Abdi Bey, çok güzel bir sohbet oluyor. Aslında son soruma da geçmek isterim tabii. Dünyanın birçok afet, kriz ve savaş bölgelerinde siz şahsen bulundunuz. Birebir sağ çalışmalarınız oldu tabii. Sizi en çok etkileyen anlardan biri neydi? Bunu hakikaten ben de şahsen çok merak ediyorum.
3: Tabii ben biraz bu konuya da genel bakmak istiyorum Ferhat Bey. Bu en sevdiğim sorulardan. Çünkü saha hikayeleri bizim işimize anlam veren şey. Rakamlar bazen tabii önemli ama insan kalbi rakamla beslenmez. Mesela 2024 kurbanında bizim İstanbul Çelik Ağı dünya genelinde 700 binden fazla insana kurban yardımı ulaştırdı ve 2025'te 1.3 milyon üzerinde doğrudan kişiye ulaştık ve bayram hediyeleri olsun falan hepsini çok güzel ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ama izin verirseniz bir hikaye anlatayım çünkü lütfen. Milyonlar dediğimde insan büyüklüğü hissedilmiyor. Atika diye kardeşimden bahsettim az önce. Afganistan'ın Bamyan vilayetinde yaşıyor. Kocası ve 6 çocuğu var. Çok yoksul bir bölge. Onların evinde günlük yemek genelde sadece ekmek ve mercimek ve eti çocukları belki yılda bir görüyor. Geçen kurbanda bizim ekipler köye gittiğinde Atika kapıyı açtı, elinde bir et paketi. İçeri girdiğinde çocukları çığlık atarak koşmuş. Hatta kızlarından biri anne bu gerçek mi hayal mi diye sormuş. Atika sonra bizim ekibe diyor ki bayram bizim için tabii ki çok özel bir gün. Ailecek bir araya geldiğimiz tek gün ve çocuklarımı sofrada mutlu görmek benim için her şeyden değerli. İşte bu cümle benim için 30 yıllık çalışmanın özeti. Almanya'dan bir kardeşinin onları düşündüğünü hissediyorlar. Ve ben de kendim mesela birkaç yıl önce Sudan'da bulunduğumda öğlen vakti bir ailenin evini ziyarete gittiğimizde evdeki çocuklar henüz bir şey yememişti ve bitkin bir halde evde oturuyorlardı ve biz onlara getirdiğimiz gıda paketleriyle anneleri onlara hemen 5 dakika içinde bir yemek hazırladı ve o çocukların o yemek yiyişini ve mutluluklarını görmeniz lazımdı. Gerçekten çok etkileyiciydi. Almanya'daki bağışçılarımıza şunu söylemek istiyorum. Sizin Köln'de, Berlin'de, Essen'de veya Düsseldorf'ta yaptığınız o küçük tıklama Atika'nın çocuklarının yüzünü güldürüyor. Bu çok büyük bir nimet. Hem onlar için hem aslında bizim için. 30 yıl çok uzun bir süre ama Atika gibi hikayeleri dinledikçe daha 30 yıl, daha 30 yıl diyorum içimden. İnşallah hep birlikte bu emaneti büyüterek devam ettireceğiz.
2: Evet, çocukların bir tebessümü, bir şükrü gerçekten de dünyaları değiştirebiliyor. Devam edeceğiz efendim, kısa bir ara.
1: Metropol FM sundu. Yardımın Sesi.

Yılmaz, yasa dışı bahsin Türkiye'ye maliyetinin 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar çıkabildiğini söyledi. Bu alanın yalnızca ekonomik değil, sosyal açıdan da ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada para hareketlerinin MASAK takibine takıldığını açıkladı. UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'la Aston Villa bugün İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele saat 21'de başlayacak. TRT1'den canlı yayınlanacak. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Rengarenktesiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve her zamanki olduğu gibi yine birbirinden güzel şarkılarımız. Onun yanı sıra hiçbir yerde duyamayacağınız şarkılar da var. Sonra telefon bağlantılarımız olacak. Karşılıklı dedikodularımız olacak. Rezil rüsva olmaya ne dersiniz? Var mısınız? Evet, hep beraber. Tamam mı? Siz beni rezil edeceksiniz, ben sizi rezil edeceğim. Hiç o konuda rahatsız. Şimdi Sefo'yla bir giriş yapıyoruz. Yine seni severdim diyor. 11.08 oldu saatlerimiz. Rengarenk bir gününüz olsun. Metropol FM'desiniz.

0: Metropol FM sunar. Yardımın Sesi.
1: Değerli dinleyenler, Islamic Relief Yardım Kurumu yetkilisi Abditekin'le söyleşimiz devam ediyor. Kurban dışında Islamic Relief'in tabii sunmuş olduğu diğer projeleri de var. Diğer yardım imkanları da var. Bunlardan birazcık söz edelim.
2: Çok güzel bir nokta, çünkü kurban yıl içinde bir kapı ama bizim çalışmalarımız 365 gün devam ediyor. İzin verirseniz size en sevdiğim bağış imkanından bahsedeyim. Çünkü herkesin bütçesine uyuyor ve etkisi inanılmaz büyük. Bizde Festgeschenk, yani bayram hediyesi diye çok kıymetli bir bağış var. Sadece fiyatı da sadece 40 euro. Ama bu mütevazı miktar dünyanın bir köşesindeki bir çocuğun bayramını gerçekten bayram yapıyor. Şimdi içinde ne var diyebilirsiniz. Paketin içinde yeni bir bayramlık elbise, oyuncak, defter, kalem, okul kitabı ve biraz şeker var. Yani sadece bir hediye değil, hem bayramlık, hem okul malzemesi, hem o anın çocuksu sevinci. Üçü bir arada. Şimdi şunu hayal edin. Bir anne kocasını savaşta kaybetmiş, çocuklarına dönüp bu sene de geçen senenin eski elbiselerini giyersiniz demek zorunda kalıyor. Bayram günü diğer çocuklar yeni kıyafetle çıkarken onun çocuklarının içinde bir burukluk var. Pakette okul kitabı, defter, kalem olması tesadüf değil. Biz bilerek koyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki yoksul ailede çocuk okula gidemiyorsa sebebi genelde defter parası. Yani bu hediye sadece bayram günü değil, bayramdan sonraki haftalarda da o çocuğun yanında oluyor. Bağışçılarımızın bu bağışı ne kadar sahiplendiğini şuradan görüyoruz. Sadece 2024 Ramazan'ında 30 binden fazla çocuğa, geçen yıl kurbanında ise 29 bin çocuğa bayram hediyesi ulaştırdık. Ramazan ve kurban ayrı ayrı, yani toplamda her yıl 10 binlerce çocuğun yüzünü güldürüyoruz. Tabii bunun yanında başka kapılar da var. Kısaca özetleyeyim. Yetim sponsorluğumuz var. Yani aylık taahhütlü bir yetim çocuğun uzun vadeli üstlenmek. Tematik bağışlar, su kuyusu, eğitim, sağlık projeleri, bildiğimiz dini bağışlar, sadaka ve zekat bağış imkanlarımız var. Ve acil durum kampanyaları, bunlar Sudan olur, Lübnan olur, Gazze, Yemen ve diğerleri. Hepsi islamicrelief.de'de mevcut, isteyen detaya inebilir. Ama benim önerim şu, eğer bu bayramda ek bir şey yapmak istiyorsanız 40 euroluk bir Festgeschenk kadar somut, küçük ama hayatı değiştiren bir kapı az bulunur. Bir çocuğun bayram sabahı yeni elbisesini giyerken yüzündeki o ışık, onu satın alamazsınız ama hediye edebilirsiniz.
1: Kurban görevini yerine getirenlerin Allah kabul etsin. Islamic Relief Almanya'nın 30. yılında yürüttüğü çalışmalar ve kurban bağışları ile ilgili detayları dinledik. Islamic Relief Almanya Sayın Abditekin, katıldığınız için çok teşekkür ederim.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de selam, dua ediyorum. Allah hepimizin kurbanını kabul etsin. Başka fırsatlarda tekrar görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM sundu. Yardımın Sesi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Rengarenk'tesiniz. Keyifler yerindedir. Umarım arkadaşlar saatlerimiz 11.19 oldu. Saat 13'e kadar sind wir zusammen. Ve bugün yine birbirinden farklı şarkılar çalacağım. Şimdi geçenlerde elime bir parça geçti. Bu parça Tarkan'ın tanıdığımız Şık Adım adı şarkının arabesk versiyonu arkadaşlar. Arabesk yapmışlar. Böyle baktım, güzel mi değil mi bir türlü karar veremedim ama esat etmez. Bir şeyler var ama çözemedim. Belki sizler çözebilirsiniz. Şimdi bu parçayı sizlere çalıyorum. Bakalım sizin düşünceniz, fikriniz ne olacaktır? Dinliyoruz Tarkan'ın Şık Adım adı remix versiyonunun arabesk versiyonu. Yazın bana.
1: Şık adım.
0: Hoşunuza gidecek mi şarkı? Bekliyorum mesajlarınızı. Şık adım.

Evet, şarkının Oynama Şıkıdım adlı şarkısı Acayipsin adlı şarkısının arabesk versiyonunu dinledik. Yazın mesajlarınızı dedim. Neler yazdınız bana bakayım, bu nasıl parça ya? Ne ağlayabildik, ne göbek atabildik. Eski hali daha güzeldi diyor. Vallahi çok haklısın. Yani göbek mi atsak acaba, ağlasak mı, bir türlü karar veremedik. Bir dinleyicim de müzik fena değil ya. Aslında Hakan diyor zaman kaybı ama diyor müzik fena değil diyor. Başka bir dinleyicim ise bazı şarkılara dokunmayacaksın. Bence olmamış bu remix diyor. Hakikaten de oynatmıyor. Selam Mehmet demiş. İki tane G'yi de koymuş. Hakikaten de şarkıyı bastırmışlar. Orijinalle hiç alakası yok. Anlaşıldı. Aynı fikirdeyiz. Aynı düşüncedeyiz. Yapmışlar ama irgendwas fehlt da. Bunu bir türlü çözemedik. Veyahut da şöyle diyelim. Hem oynak, müzik oynak ama söylemek böyle hüzün. Değil mi? İnsanın kanseri diyor böyle. Bu ne ya falan yazın. Şimdi eskilere gidiyoruz. Barış Manço. Gönül Ferman dinlemiyor diyor. Bu da güzel anılarla dolu bir şarkımız. Değerli üstadımız Barış abimizden. Metropol FM'desiniz. Rengarenk'desiniz. Keyfiniz rengarenk olsun.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de şu günlerde bazı gösteriler sebebiyle toplu taşımada aksamalar görülüyor. Toplu taşıma işletmesi Beyaz AG'ye göre bugün ve cuma günü farklı bölgelerde tramvay ve otobüs hatları etkilenebilir. Özellikle kent merkezi, üniversite çevresi, havalimanı, Industriehafen ve Gröpelingen bölgesinde gecikmeler, güzergah değişiklikleri veya sefer kesintileri yaşanabilir. Alman ordusu Bundeswehr'in ana satın alma kurumu olan tedarik dairesi Bremen'de yeni bir şube açacak. Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte kararı kent için önemli bir başarı olarak değerlendirdi. Yeni merkezde Bovenschulte 3 haneli sayıda istihdam beklediklerini söyledi. Bremen'in Überseestadt semtinde otomobil pozerleri ve hız yapan sürücülerle ilgili şikayetler sürüyor. Geçen yaz bölgeye hız kesiciler yerleştirilmiş, bazı yollar kapatılmış ve tempo 30 uygulaması başlatılmıştı. Fakat yetkililere göre önlemler sadece kısmen etkili oldu. Mahalle sakinlerinin sözcüsü Zafer Seplin, pozerlerin buluşma noktalarının hedef alınmasını istiyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da ehliyet masraflarını düşürmek için yeni bir reform hazırlanıyor. Federal Bakanlar Kurulu düzenlemeyi bugün ele alıyor. Otomobil ehliyeti bazı durumlarda 4000 euroyu aşarken hükümet eğitim sürecini daha ucuz ve dijital hale getirmek istiyor. Buna göre teori dersleri tamamen online yapılabilecek. Almanya'da sivil savunma ve afet hazırlığı için büyük yatırım planlanıyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt 2029'a kadar 10 milyar euroluk kaynak ayrılmasını hedefliyor. Plan kapsamında 1000 özel araç, 110 bin kamp yatağı alınacak. Uzmanlar vatandaşlara evlerinde su, gıda, ilaç, el feneri ve kurmalı radyo bulundurmalarını tavsiye ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşma sağlanmaması halinde yeni bir saldırının gündeme gelebileceğini söyledi. Trump, daha önce planlanan bir saldırının Körfez ülkelerinin talebi ve müzakerelerin sürmesi nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Smut filosundaki tüm teknelere İsrail güçleri müdahale etti. İsrail 40 ülkeden 430 aktivistin tamamının alıkonulduğunu açıkladı. Filoda çok sayıda Türk aktiviste yer alıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Rengarenk'tesiniz, mikrofona ben Nici Hakan ve bir konu var arkadaşlar. Şimdi sınavlara giderken veya da herhangi bir yere, iş görüşmesi olur, sınav olur, artık aklınıza ne geliyorsa konsantre olmanız gereken bir anda herhangi bir tüyonuz var mı? Sağa sola satabileceğiniz. Mesela araştırmışlar, ders çalışmadan önce şayet limon koklarsanız o zaman odağınız %26 artıyormuş arkadaşlar. Yani herhangi bir sınava başlayacaksınız, derse başlayacaksınız, bir türlü konsantre olamıyorsunuz, limonu kesiyorsunuz yarısını, yarısını da böyle burnunuza götürüyorsunuz, çekiyorsunuz. Ondan sonra bir kendinize geliyorsunuz ve o arada konsantre olmak istediğiniz yere daha iyi konsantre olabiliyorsunuz. Sadece bu limonla değil, başka arkadaşlarımız tabii ki başka yöntemleri de vardır. Var mı sizin böyle yönteminiz? Herhangi bir şey, bir yere konsantre olmak istediğim zaman mutlaka bunu yaparım Hakan dediğiniz. Şimdi limon demişler ama limonun bundan haberi var mı? Bunu bilemeyiz. Bir de şey vardır ya, ayılana gazoz, bayılana limon diye, boşuna dememiş atalarımız. Limonu kokladığınız zaman böyle bir silkeleniyorsunuz, kendinize giriyorsunuz ve konsantre olmak istediğiniz yere odaklanabiliyorsunuz. Sizden bekliyorum mesajlarınızı. Konsantre olmak için ne yapıyorsunuz? İster sesli mesaj, ister yazılı veya da canlı telefon bağlantısıyla böyle karşılıklı muhabbet ede, çay içe içe böyle. Oh, bu şekilde de muhabbet ederiz. Şimdi naber diyor Hande Yener. 11.35 oldu saatimiz. Metropol FM'desiniz. En güzel şarkılarımız tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizler.

0: Hande Yener. Ne haber dedi? 11.38 oldu saatlerimiz. Metropol FM'desiniz. Ah, yer oldu. Rengarenk'tesiniz arkadaşlar ve konumuz ders çalışmadan önce herhangi bir yere, ya da sınavlarda artık aklınıza ne geliyorsa herhangi bir yerde konsantre olmak için nasıl bir yönteme başvuruyorsunuz? Uzmanlar, bilinen uzmanlar var ya, o uzmanlar diyorlar ki herhangi bir yere konsantre olmak istediğiniz zaman bilimini alıyorsunuz, yarısını kesiyorsunuz, diğer yarısını da böyle ağzına böyle yapıştırıyorsun, ondan sonra derin bir nefes çektikten sonra ilkiliyorsun böyle. Ne oldu bana? Bir silkeleniyorsun, ondan sonra konsantre olmak istediğin olaya, o odağa daha iyi odaklanıyorsun daha doğrusu. Sizin böyle buna benzer yöntemleriniz var mı? Almış oldum burada birkaç mesajlar var. Ya bazı benim gibi arızalar var. Öyle diyeceğim artık. Bana bir mesajlar yazıyorlar. Arkadaşlar derdiniz nedir sizin? Yani aslında mantıklı. Yani vermiş oldukları tüyü aslında mantıklı ama bunu burada maalesef ne dinlettirebiliyorum ne de okuyabiliyorum. Aramızda kalıyor, kimseye söylemiyorum. Evet, yazın bana 0-32-117-970-71. Ne diyorduk? Nerede kalmıştık? Neye? Bakın ben konsantre olamıyorum. Var mı? Limon var mı?
1: Getiriyorum.
0: Limon getir de. Limonu bir de deneyeceğim onu. Ben okuyorum, söylüyorum bunları, size anlatıyorum ama bir de kendim denemem lazım. Limonu alacağım. O buruna zaten yürüyen bir burunum arkadaşlar. Yani nereye çarpsam burunu. Yani bana kim çarparsa burnuma çarpıyor. Bunu deneyeceğim, bakalım olacak mı? Sizler de bana ya, geliyor mesajla. 0-32-117-970-71. Şimdi sakilerle ilerliyoruz. Şeytan tüyü diyor. Benden bahsetmiyor. Ben de tüyüm yok zaten.
2: Asla sana kızamıyorum. Sana küsemiyorum.

0: karşılaşma anı.
1: Neustadt müjde! Siz istediğiniz için bizim süpermarket kapınıza geldi. Taze meyve sebzeden helal ete, sevdiğiniz ve bildiğiniz kalite, uygun fiyatlarla yeni şubesiyle Gaspelstraße 122'de hizmete açılmıştır. Çıkın çıkın gelin. Bizim süpermarket. Halk yesin diye.
2: Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürstenallee 47E Bremen. www.allianz-civan.de

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Ve konumuz arkadaşlar, bir ders çalışmadan önce veya herhangi bir sınava girdiğiniz zaman konsantre olamıyorsunuz. Ve konsantre olamayacağınız zaman böyle bazı yöntemler vardır. O yöntemler nelerdir? Sizin var mı böyle yöntemleriniz? Veya da tüyolarınız sağdan soldan duymuş olduklarınız veya da herhangi bir yönteme şahit oldunuz mu? Burada bilim adamları diyor ki, bir limonun yarısını kesersiniz, diğer yarısını da böyle burnunuzu sürterseniz, sadece sürtmek değil tabii ki, aynı zamanda da onun kokusunu içinize diye çekeceksiniz. Bu durumda böyle bir ayılıyorsunuz. Ne oldu bana? Neredeyim ben falan gibi triplere giriyorsunuz. Ondan sonra konsantre olmak istediğiniz her şeye konsantre olabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Burada sizin tüyolarınız var mı dedim. Mannheim'den Hayri yazıyor. Diyor ki, Hakan kardeş, neden bu kadar zahmet ediyorsun? Burada bana bir ürün vermiş. Bunu alırsın olur biter diyor. Sağ olasın. Bir diğer dinleyicim ise, wow, yani koca bilim insanları kolonya ile bismillah kombini keşif etmişler. Bunlara da biz vergi veriyoruz diyor. Vallahi haksız da değilsin. Sana söyleyeyim. Bir başka dinleyicim ise, Rosmarinöl vor dem Lernen und auch während der Prüfung. Somit kann das Gehirn das, was es abgespeichert, durch den Geruch wieder abrufen. Çok denedim, hep oldu. Bu yazdıklarını bir anlayabilsek. Yani sen doğru yazmışsın da benim böyle sorunum var, böyle algılama sorunum var. Yani senden kaynaklanan bir durum değil. Başka bir dinleyicim ise ne diyor bakayım? Hakan'ım, civanım, taze çekilmiş kimyon koklamak da iyi geliyor vallahi diyor. Diğer mesajlarınızda biraz sonra yer vereceğim. Şimdi müziklerle ilerliyoruz. Bengü ve Ümit Sayın seslendiriyor. Ya sen gidip de diyor. Metropol FM'desiniz.

0: Bengü ve Ümit Sayın ya sen gidip de dedi, gidip de deyip orada kaldı. Gidip de gerisi nedir? Şarkının sözlerini dinleriz mi arkadaşlar? Ben bir DJ olarak genelde şarkının sözlerini hiçbir zaman dinlemiyorum. Sadece müzik. Aa güzelmiş ama şarkı sözü falan hiç bende teyare. Şimdi konumuz herhangi bir yere odaklanmak istediğin zaman bu sınav olur, ders olur veyahut da herhangi buna benzer bir yerlerde konsantreniz. Böyle yüksek seviyeye gelmesi için neler yapardınız derim. Şimdi Ferhat adına bir dinleyeceğim. Tüm duaları okurdum diyor, okurum diyor. Başka bir dinleyicim ise ne diyor? Selam Hakan, finansam ya da polisten gelen ceza yeterli oluyor diyor. O zaman konsantre oluyormuş arkadaşımız. Başka bir dinleyicim ise o da çok güzel. This is echt the hammer.
1: Hakan Tahir Yılmaz Frankfurt'tan. Vallahi bizim patron bu işi süper biliyor ya. Adam işi olduğu zaman düştüğü zaman işte çalışmam lazım. Cumartesi. Adam bir zarf veriyor. İçine 100-150 euro koyuyor. Acayip motive oluyorum ha.
0: Evet işverenler duydunuz mu? Bir zarfın içine 100-150 euro koyduğunuz zaman o şahıs istemediğiniz kadar herhangi bir yere odaklanıp konsantre ve başarılı oluyor. Sen paradan haber ver. Zarftan haber ver. Şimdi bu defa başka diyor İrem Derici. Metropol Efendisiniz Rengarenk'te.

0: Ne güzel bir şarkı değil mi?
1: Muazzam. Şimdi biraz fazla dertleştik. Fazla ağırlaştık. Birazcık koplayalım mı? Başlayalım mı? Oh, zurnamız da geldi. Hoppa!

0: Die Einigung der Vertreter der Mitgliedstaaten und des Parlaments muss jetzt noch vom Ministerrat und dem Plenum des Parlaments bestätigt werden. Bis spätestens zum 4. Juli sollen die Regelungen dann in Kraft treten. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: 24 Stunden nach Start der neuen Elektroauto-Kaufprämie liegen bereits knapp 17.000 Anträge vor. Das teilte das Bundesumweltministerium mit. Förderfähig sind Kauf und Leasing, neuer E-Autos und bestimmter Plug-in-Hybride sowie Elektroautos mit sogenannten Reichweitenverlängerern. Das sind kleine Verbrennungsmotoren, die die Reichweite von E-Autos erhöhen.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Türkiye'den NATO'ya önemli bir teklif geldi. Doğu kanadındaki müttefikleri askeri yakıt tedariki için 1.2 milyar dolarlık boru hattı projesi teklif etti. Milli Savunma Bakanlığı projenin alternatiflerine göre onaylanması halinde kısa sürede faaliyete geçebileceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Almanya'dan gönderilecek Patriot hava savunma sistemlerinden birinin Haziran ayında Türkiye'de göreve başlanmasının planlandığını bildirdi. Sistemin yaklaşık 6 ay görev yapması öngörülüyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Türkiye saatiyle 9'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tunceli, Elazığ, Kayseri ve Adıyaman'dan da hissedildi. İlk bilgilere göre yıkım ya da can kaybı yok. Malatya'da eğitime bir gün ara verildi. Vali Seddar Yavuz şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için çaba gösterdiğini söyledi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Yılmaz, yasa dışı bahsin Türkiye'ye maliyetinin 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar çıkabildiğini söyledi. Bu alanın yalnızca ekonomik değil, sosyal açıdan da ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti. UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'la Aston Villa bugün İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele saat 21'de başlayacak. TRT1'den canlı yayınlanacak. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: Douglas.
1: Melike Şahin sarıl bana dedi. So, und da sind wir wieder. Ne demiştik, konsantre olmak için herhangi bir yönteminiz var mı? Uygulamış olduğunuz herhangi bir yöntem var mı? Uzmanlar diyor ki limonun yarısını alıp da kokladığın zaman konsantre olmak istediğin yere çok ani bir şekilde konsantre olabiliyorsun. Sizler de bana yazdınız, bir dinleyicim. Hakan, konsantrasyonu bozmayanı biliyorum ama konsantrasyonu bozanı biliyorum. Yani ben, o ne yazdıysa ben onu okudum vallahi. Sakız demiş ardından da Aydın arkadaşımız. Artık ne demek istediğini hep beraber everybody çözmeye çalışalım. Bir başka dinleyicim. Merhabalar, ben Uğur, bir şeye odaklanmak için Hakan ile sabah şekeri yeterli bana. Şimdi bizden aslında Serdar'la birlikte şeker de şeker pancarı olabilir ama. Belli bir yaştan şekerlikten çıkıyorsun, bayağı bildiğin pancara dönüyorsun. Zo, bir diğer dinleyicim. Bakalım o ne demiş. Zo. Ya arkadaşlar, bana öyle güzel mesajlar yazıyorsunuz ki bunu ben, yani anlıyorsunuz değil mi güzel dediğim zaman? Bilin ki +18. Yani sizin benimle derdiniz de. Şimdi Ersay Üner'in Olacak Gibi Değil adlı şarkısını çalacağım. Ondan sonra canlı telefon bağlantılarımız olacak arkadaşlar. Demeye kalmadan şarkımızı giriyoruz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Acentan'dan veya SunExpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Rengarenk'tesiniz ve konumuz ders çalışmadan önce, herhangi bir imtihana tabi tutulmadan önce arkadaşlar, girmeden önce nasıl konsantre olabilirsiniz? Farklı farklı yöntemler var. Uzmanlar diyor ki bir limonun yarısını aldığınız zaman, onu kokladığınız zaman böyle bir ilgiliyorsunuz. Ondan sonra kendinize geliyorsunuz, odaklanmak istediğiniz yere daha iyi odaklandığınızı söylüyorlar. Sizin herhangi bir yönteminiz var mı dedim. Bu gibi durumlarda nasıl bir yönteme başvuruyorsunuz?
3: Günaydın Hakan. Biz konsantre olmak için Ekrem'le birlikte Metropol FM dinliyoruz. Ondan sonra aklımız başka bir yere kaymıyor. Yani kaysa bile direkt dans etmeye başlayıp tekrar odaklanıyoruz size.
2: Evet, iş arkadaşıyla yani oraya da yazmış. İş arkadaşım yani. Oraya da yani ile büyük yazmış. Hep öyle yanilerle başlar zaten. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ama sadece radyo değil, yola da lütfen odaklan. Sonra sizin yüzünüzden oldu, böyle oldu falan filan, böyle sakın. Sakın. Aman. Başınıza bir şey gelmesin. Şimdi bir konu var. O konuyu işleyeceğim. Şimdi iyi dinleyin. Dubai'de. Arkadaşlar, Dubai'de kadınlara özel, tamamen gizli ilk plajı hizmete açılmış. Bu konu hakkında bildiklerimi ve düşüncelerimizi paylaşacağım sizinle. Böyle bir olayı siz nasıl buluyorsunuz? Sadece kadınlara özel. Şimdi burada fotoğraf yok. Cep telefonu yokmuş. Can kurtaranlar da kadın. Ve kadınların en sevdiği yemekler, hizmetler, aklınıza ne geliyorsa varmış. Bu gibi bir plaja siz nasıl bakıyorsunuz? Bakış açınız nedir? Yazın veyahut da telefonla. Canlı, canlı böyle karşılıklı dedikodu yaparız. Öncesinde dedikodu deyince...
4: Yok.
2: Bülent Ersoy. Hı-hı.
4: Yalvarsan da fayda yok.
2: O şarkı nasıl girişti öyle ya?
4: Yok.
2: Arkadaşlar, bunun introsu mitrosu yok mu?
4: Artık oldu.
2: Dang diye girdi şarkıya ya.

Vallahi yalan diye diye nasıl bir ses söyledi değil mi? Bülent valla. Bülent abi şey abi mi dedim? Aman duyar muyar sonra gelir beni de keser. Ay. So, arkadaşlar ne demiştik? Dubai'de sadece kadınlara açılan bir plaj varmış. Sadece kadınlar gibi can kurtaranlar da kadınlar. Orada hizmet edenler hepsi kadınlar. Bu şekilde büyük bir açılış yapmışlar. Yani aslında bu Sakarya'da var. Ben Sakarya'da böyle bir şey duymuştum. Bir de Antalya'da da var. Sarı bilmem ne plajı var. Aslında Türkiye'de pek yeni değil değil mi? Aslında bence. Ama benim burada aslında kafamı kurcalayan çok önemli bir detay var. Burada da mutlaka bana hak vereceksiniz. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dedim. Bir dinleyicimiz, isimlerinizi yazarsanız arkadaşlar sonunda okuyabilirim. Yazmazsanız yukarıya çık, scroll yap falan filan o çok uzun sürüyor. Geç kalmışlar, Türkiye'de de yıllardır var öyle plajlar diyor. Tesettürlü oteller var diyor bir dinleyicim. Başka bir dinleyicim ne güzel, erkekler rahat ediyor diğer tarafta demek ki. Ayhan, Dornstern'den. Ayhan, senin de bakış açın çok daha farklı. Tam ters köşe yaptın. Beni aslında burada kafamı kurcalayan nedir biliyor musunuz? Bütün kadınlar orada ise hesabı kim ediyor? Ya işte böyle. Haksız mıyım? Kim ödüyor hesabı? Hadi bakalım. Ajda Pekkan'la ilerliyorum. Uykusuz her gece diyor. Metropol FM'desiniz. Rengarenktesiniz. Ve geliyor son 4 saniye. 2, 1, 10, yeah!

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, yaz tatiline sayılı haftalar kaldı. Haziran sonunda Almanya'da ilk eyaletlerde yaz tatili başlıyor. Fakat birçok kişi hala tatil rezervasyonunu yapmış değil. Bunun en önemli nedenlerinden biri ekonomik belirsizlik. Avrupa Tüketici Merkezi'nden Carolina Voytal'a göre burada psikolojik bir etken de var. İnsanlar fiyatları izliyor, belki biraz daha düşer diye bekliyor ve daha iyi tekliflerin çıkmasını umuyor.
2: Zum einen sind Verbraucherinnen und Verbraucher aktuell natürlich wirtschaftlich vorsichtiger geworden. Hohe Lebenshaltungskosten, Inflation und natürlich auch eine allgemeine Unsicherheit führen dazu, dass viele Haushalte eben auch größere Ausgaben und dazu gehört der Sommerurlaub länger hinausschieben. Hinzu kommt aus unserer Sicht auch ein psychologischer Faktor. Also viele Menschen beobachten eben diese Preisentwicklung zunächst und hoffen auf etwas bessere Angebote oder mehr Klarheit. Und in Summe sorgt das eben dafür, dass kurzfristiger gebucht wird.
1: Peki henüz rezervasyon yapmayanlar için her şey bitmiş mi? Uzmanlara göre hayır. Ancak burada belirleyici unsur esneklik. Tatil yeri, tarih ve konaklama türü konusunda çok net ve değişmez beklentileri olanların işi zorlaşabilir. Erken rezervasyon yapanlar bu noktada avantajlı. Carolina Voytal, tatil başlangıcına kısa süre kala fiyatların birdenbire ciddi şekilde düşeceğine güvenilmemesi gerektiğini söylüyor.
2: Nicht zwangsläufig, aber Flexibilität wird hier den entscheidenden Unterschied machen. Wer konkrete Vorstellungen hat und bei diesen auch bleibt, der hat jetzt tatsächlich eine schlechtere Position als zum Beispiel auch Frühbucherinnen. Entscheidend wird sein, wie offen ich bin bei Reiseziel, Reisedaten oder auch der Art der Unterkunft. Allerdings sollten diejenigen, die aktuell noch nicht gebucht haben, auch nicht darauf spekulieren, dass kurzfristig vor Ferienbeginn plötzlich nochmal alles billiger wird. Dafür ist tatsächlich die Nachfrage zu stabil.
1: Uygun fiyatlı tatil arayanlar için birkaç önemli öneri var. Hafta sonu yerine hafta içi uçmak, küçük ve alternatif havalimanlarını kontrol etmek, gidiş ve dönüş uçuşlarını ayrı ayrı karşılamak fiyat farkı yaratabilir.
2: Zum Beispiel, dass man nicht am Wochenende fliegt, vielleicht auch alternative, kleinere Flughäfen prüft, natürlich auch vielleicht Hin- und Rückflug nochmal getrennt sich anschaut, in diesem Jahr vielleicht auch das Thema Bahn oder Fernbus mit in die Kalkulation einzubeziehen und der Vergleich ist entscheidend. Also nicht nur auf einem Portal schauen, sondern bei mehreren und insbesondere natürlich auch gerne mal direkt bei Hotel oder Airline. Das sorgt für die ein oder andere positive Preisüberraschung.
1: Uzmanlara göre yaz tatili için hala uygun seçenek bulmak mümkün. Fakat bunun anahtarı esneklik. Avrupa Tüketici Merkezi'nden Carolina Voytal'a göre sabit tarih, belirli hedef ve tek ulaşım seçeneğine bağlı kalanlar daha yüksek fiyatlarla karşılaşabilir. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Evet ve rengarenkte ne demiştik? Dubai'de açılan yeni bir plaj. Sadece kadınlar için. Can kurtaranı da, hizmet eden garsonu da, her şeyi kadın. Erkeklerin girmesi yasak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz dedim. Ve bu arada Sakarya'da benim bildiğim var. Türkiye'de birçok yerde var aslında böyle. Havuzlar, sadece plajlar ve havuzlar değil. Tabii ki oteller bile var ki. Burada ilk defa böyle bir şey olmasın. Ben bu arada ne dedim? Tamam bütün kadınlar oraya giriyor ama hesabı kim ödeyecek? Belki kapıya kadar erkek geliyor, hesap ediyor, ondan sonra kadınlar içeri giriyor. Böyle bir sistem hakkındaki düşünceleriniz dedim. Selam Hakan diyor, alternatif olması güzel bir şey. Herkesin görüşüne saygı duymak lazım. Berlin'den Özgür. Bunu söyledi bize. Sonra başka bir dinleyicim ne diyor? Selamlar, ben Gülay, Wiesbaden'den. Bence çok yakında erkekler de aynı hakkı talep ederler. Oh. Ya da maçlardaki gibi kadın kılığında gelenler olur mu acaba? Vardı değil mi öyle kadın kılığında gelenler? Ey, bunu da unutmamışsın vallahi billahi. Zo, başka bir dinleyicim ise ben Mannheim'den İnce. Bu benim için saçma fikir geliyor. Kadın durur mu? Telefona kayıt yapar, Instagram'da paylaşım yapar. Haremlik, selamlık, ifşa diyor. Her şeyi ortalığa çıkar. Başka bir dinleyicim Steinzeit die Leben noch hinter dem Mond diyor. Bu da başka bir bakış açısı. Aa, burada bir tane çok daha farklı bir mesaj var. Selam Hakan, ben Frankfurt'tan döndü. Ablam Semiha 10 dakika önce ilk kez babaanne oldu diyor. Ay canım benim. Onu çok seviyorum, gözü aydın olsun der misin dedik bile. Canlı yayında ablam Alen Westphal'de oturuyor. 8 senedir bekliyordu. Torununu teşekkürler, saygılar, iyi yayınlar. Gelini Tuğba ve Mehmet Göker. Allah analı babalı büyütsün. Ne muradı varsa versin. Güzel evladım benim. So, das ist eine gute Nachricht. Eine schöne Nachricht für heute. Evet. Şimdi ben bir parça çalacaktım ama bu mesajdan sonra şöyle oynak bir parça çalayım. Farklı olanı hoşunuza gidecektir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Uykunla aran nasıl senin Serdar?
2: Uykuyu çok severim abi.
1: Peki yatış pozisyonun var mı? En sevdiğin yatış pozisyonu?
2: Yatağın kenarında yatarsam hep boşluğa doğru dönerim. Hani içeriye doğru dönmem.
1: İlginç.
2: Çok enteresan.
1: Yani illa yere düşeceksin.
2: Abi bir de başım yastığa çeyrek kala uyurum yani.
1: Peki atların nasıl uyuduklarını biliyor musun?
2: Sağa dönüp uyuyorlardır herhalde. Ne bileyim abi.
1: Atlar ayakta uyuyorlar.
2: Ayakta?
1: Evet.
2: Bak fillerin ayakta uyuduğunu biliyordum ama atları bilmiyordum.
1: Filler oturdukları, düştükleri zaman onların kalkmaları zaten birkaç gün sürüyor.
2: Bir oturalım. Ya şimdi oturunca kim kalkacak?
1: Yani o kadar ağırlık nasıl yatsın öyle değil mi? Hadi yattı nasıl kalkacak?
2: Şu yaşımıza geldik. Bir şöyle yatmak nasip olmadı diyordur filler.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
1: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. FLG Ferdi Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun, hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi FLG Ferdi Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
2: Kurfürstenali 47E Bremen.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'desiniz.
3: Evet ve rengarenk programımızın son 10 dakika içerisindeyiz. Üzülmenize gerek yok. Yarın yine buradayım arkadaşlar. Yani üzülüyor musunuz? Üzülüyorsunuz. Ama ben ne gidiyorum? Alıyorum başımın çaresine bakıyorum. Bak bir daha. Bir dinleyicim daha var burada. Biraz önce babaanne olan bir dinleyicimizin anonsunu yaptık. Şimdi de İlknur Hanım. Ben de dün anneanne oldum Hakan diyor. Ay canım benim. Ya o minicik çocukların, o bebeklerin böyle alıyorsunuz da bir kokluyorsunuz ya. O kokusu geliyor burnunuzda böyle. Böyle o çok güzel oluyor. Yani o koku dünyanın en güzel kokusu bana soracak olursanız. Yok böyle bir koku. Evet, sizin de İlknur Hanım. Allah bağışlasın diyorum. Allah analı babalı büyütsün torununuzu. Öyle diyelim ve devam edelim. Şimdi arka bahçemde Göksel hanımefendinin en güzel şarkılarından bir tanesini çalıyorum. Bu şarkının hemen ardından ne gelecek biliyor musunuz? Ah felek, zalim felek. Çok güzel bir parça. Onu çalacağım. Ayrılmayın radyonuzdan.

Evet, Vayda Göksel'i dinledik ve Göksel'in en büyük alışkanlığı, yani hayatımdaki en kötü alışkanlığım diyor, çay içmek diyor. Onu söylüyor ve çayın da kendisini sakinleştirdiğini söylüyor ve bunu da birçok arkadaşım bu tutkuyu bütün çevreme de herkese de bulaştırdım diyor. Seni tanıdığım an nalet olsun diyen arkadaşlarım bile var diyor. Artık çaysız hiçbir gün düşünemiyorum diyor. Göksel'in arkadaşları. Aynı zamanda bir itirafı daha var. Kendisi ben aşırı derece unutkanım diyor. Sıklıkla evin içerisinde, daha doğrusu evi terk ederken ocağın altını açık unutuyorum diyor. Peki unutmanız bir şey var mı diyor sevgilim. Hemen onu da yapıştırıveriyor. So, Aydın Kurtoğlu sonundayız yolun diyor. Ve bu şarkımızın hemen ardından da Ah Felek, Zalim Felek gelecek.

Bitti. Tamam, yarın yine buradayız. Sabahın köründe Serdar'la birlikte Çay Şekeri programı burada olacağım. Aynı zamanda yine 11 ile 13 arasında Rengarenk programında buluşacağız, birlikte olacağız. Karşılıklı dedikodu yapacağız, güleceğiz, eğleneceğiz, birbirimizi rezil edeceğiz. Severim, rezil olmayı da çok severim. Hiç fark etmez benim için. Şimdi burada tabii ki programı noktalarken güzel bir şarkı. Ah Felek, Zalim Felek adlı şarkısını en sevdiğim parçalardan bir tanesin. Bunu sizlere armağan etmek istiyorum. Ondan sonra bu şarkımızın hemen ardından kim geliyor? Fuat arkadaşımız geliyor. Nordrhein-Westfalen'de. Evet, radyomuzun, Metropol FM'imizin ne derler? Gülü. Bunta Kuh derler değil mi öyle? So auffällig wie eine bunte Kuh. Evet, Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Saat 1 ile 3 arası, 3'ten sonra da Esra arkadaşım gelecek sizlerle. Bıdı bıdı bıdı bıdı. Hanımlar beyler, hanımlar beyler diyerek. Saat 7'ye kadar birlikte, ondan sonra Okan Bay Ülgen gelecek. 7'den 9'a kadar yine bakalım bugünkü stüdyo misafiri, daha doğrusu konuğu kim olacak? Dört gözle bekliyoruz. Evet, şimdi fazla dırdır bırak Hakan şu parçayı çal da bir dinleyek diyenleriniz varsa aha da çalıyorum. Ah Felek, Zalim Felek, Metropol FM rengarenk programında.

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da akaryakıt fiyatlarının günde yalnızca bir kez, o da saat 12'de arttırılmasına izin veren düzenleme Nisan ayından bu yana yürürlükte. Ancak tüketici hizmeti Mea Tanken Derneği tarafından yapılan değerlendirme ve araştırmada birçok benzin istasyonunun bu kurala uymadığını ortaya koydu. Verilere göre ülkedeki her 5 benzin istasyonundan biri fiyat artışı için belirlenen saat kuralını ihlal ediyor. Konuyla ilgili ADAC sözcüsü Andreas Hölzel ile hem ihlallerin boyutunu hem de sürücülerin nasıl daha uygun fiyata yakıt alabileceğini konuştuk. ADAC'ye göre özellikle sık fiyat değişiklikleri sürücülerin fiyatları karşılaştırılmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle ihlaller tüketici açısından ciddiye alınması gereken bir sorun olarak görülüyor.
2: Die Verstöße sind durchaus schwerwiegend, weil sie das Vertrauen der Verbraucher in die neue Regelung untergraben. Die Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt soll die Einhaltung der neuen 12-Uhr-Regel kontrollieren und Verstöße an die zuständigen Landesbehörden weiterleiten. Allerdings sind nach unseren Informationen immer noch nicht in allen Bundesländern entsprechende Behörden eingerichtet bzw. benannt und Zuständigkeiten damit ungeklärt. Das heißt, dass Verstöße häufig keine Konsequenzen haben. Der ADAC erwartet, dass derartige Verstöße sanktioniert werden, damit sie dann auch nicht mehr attraktiv sind.
1: Sözcü Hölzel, sürücülere yakıt almadan önce mutlaka fiyat karşılaştırması yapmalarını öneriyor. Akaryakıt fiyatlarının gün içinde değişebildiğine dikkat çeken uzman, özellikle 12 öncesi yakıt almanın çoğu zaman çok daha avantajlı olabileceğini belirtiyor.
2: Wer günstig tanken will, sollte dies kurz vor 12 Uhr mittags tun, denn nur dann dürfen die Preise angehoben werden. Ein Blick zuvor in eine der Spritpreis-Apps lohnt sich, denn da kann man dann prüfen, wo die Preise gerade am niedrigsten sind. Stellt man fest, dass gegen die Regel verstoßen wird, dann sollte man dies der Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt auch mitteilen.
1: Almanya'da yürürlüğe giren Avusturya modeliyle akaryakıt istasyonları fiyatları gün içinde yalnızca bir kez yerel saatle 12'de arttırabiliyor. Tüketicileri aşırı dalgalanmalardan korumayı amaçlayan bu sistemde fiyat indirimleri için herhangi bir saat kısıtlaması bulunmuyor. Ancak ADAC uzmanı önceki serbest piyasa modelinde çok daha uygun ve çok daha fazla vakitlerde benzin ve mazot alımının olduğunu söylüyor.
2: Der ADAC hatte sich für die Beibehaltung der bisherigen Regelung ausgesprochen. Die 12-Uhr-Regel, die sich Deutschland ja von Österreich abgeschaut hat, die führt dazu, dass die Mineralölkonzerne mit der einmaligen Erhöhung um 12 Uhr einen hohen Risikoaufschlag einpreisen. Und auch die Zeiträume, in denen man unterhalb des Tagesdurchschnitts tanken kann, die sind im Vergleich zum freien Preismodell kürzer geworden. Autofahrer konnten im alten Modell ebenfalls gut planen, aber im Durchschnitt vor allem günstiger tanken.
1: Değerli dinleyenler, verilere göre Almanya'da her 5 benzin istasyonundan biri fiyat artışı için belirlenen saat kuralını ihlal ediyor. Kurallara uyulmaması halinde denetimlerin artırılması ve ihlallere karşı çok daha net yaptırımlar uygulanması gerektiği belirtiliyor. ADAC'ye göre akaryakıt piyasasında gerçek rekabetin güçlendirilmesi, fiyatların denetim altında tutulması açısından daha etkili bir yol olabilir. Konuyla ilgili ADAC sözcüsü Andreas Hölzel ile hem ihlallerin boyutunu hem de sürücülerin nasıl daha uygun fiyata yakıt alabileceğini konuştuk. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
1: Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897-62-0.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.

0: Folgen für Energieversorgung, Lieferketten und den Welthandel. Putin stellte Russland wiederum als verlässlichen Rohstofflieferanten für China dar. Aus Shenzhen, Jörn Petring.
1: 24 Stunden nach Start der neuen Elektroautokaufprämie liegen bereits knapp 17.000 Anträge vor. Das teilte das Bundesumweltministerium mit. Förderfähig sind Kauf und Leasing neuer E-Autos und bestimmter Plug-in-Hybride sowie Elektroautos mit sogenannten Reichweitenverlängerern. Das sind kleine Verbrennungsmotoren, die die Reichweite von Elektroautos erhöhen. Die Förderung für ein neues E-Auto hängt an bestimmten Einkommensgrenzen.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhaba Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
4: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
3: Güçlü gündemimizi Malatya'da meydana gelen depremle açıyoruz. Birçok ilde hissedildi. Son durum nedir?
4: Evet, sabah saatlerinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adıyaman, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Sivas, Kayseri ve Diyarbakır'da da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'den bir açıklama geldi. Herhangi bir ihbar olmadığını söyledi ama çok şiddetli bir şekilde depremi hissettiklerini ifade etti.
3: İç siyasete bakıyoruz. Türkiye'nin gündem başlıkları arasında gençlik şöleni de var Kocaeli'de gerçekleştirilen. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu da gündemine aldı. Nerede? Partisinin grup toplantısında başka hangi mesajlar verdi?
4: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan her yaş, köken, gelir grubu ve hayat tarzından 100 bin gencimiz insan seli olup Kocaeli'ne aktı dedi bu gençlik şölenine ilişkin. Aynı zamanda önemli bir mesajı da terörsüz Türkiye süreciyle ilgiliydi. Hayırlı işlerde çabuk olunmalı, yeni yöntem ve hamleleri istişare ediyoruz, örgütün tasfiye sürecini hızlandırmak için çalışıyoruz diye bir mesaj verdi.
3: Gazetecilerin Ankara Adliyesi önünde bir eylemi vardı. Niçin?
4: Evet, basın meslek örgütleri tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ın 21 Mayıs'ta görülecek davası öncesinde senin de ifade ettiğin gibi Ankara Adliyesi önünde bir araya geldiler Mesut. Tabii sadece Alican Uludağ değil, Merdan Yanardağ, İsmail Arı için de özgürlük çağrısı yaptılar.
3: Aslına bakarsan Güçlü, Almanya'nın gözü kulağı bugün Türkiye'de, daha doğrusu İstanbul'da, daha da doğrusu Beşiktaş Stadyumu'nda olacak. Şöyle ki İstanbul'un ev sahipliğinde Almanların deyişiyle Bosporus'ta UEFA Avrupa Ligi finali var. Bir de Alman takımı var. Son bilgiler neler?
4: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. 2 gündür çeşitli etkinlikler düzenleniyor İstanbul'da ve turistik alanlar da Almanya'dan ve İngiltere'den gelen turistlerle doluyor. Senin de ifade ettiğin gibi şu ana kadar geçmişinde uluslararası bir zaferi bulunmayan Freiburg finalde kazanarak tarihinin en önemli başarılarından birine imza atmanın peşinde. Aston Villa daha önce bir Şampiyon Kulüpler Kupası ve bir UEFA Süper Kupası kazanmıştı. Daha tecrübeli görünüyor. Bu karşılaşma bu akşam saat 21'de başlayacak. Beşiktaş Park'ta oynanacak. Maçı da TRT1 canlı olarak yayınlayacak.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Sakiler, Şeytan Tüyü. Semicenk ve Büken, Vur Beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Uykunla aran nasıl senin Serdar?
2: Uykuyu çok severim abi.
1: Peki yatış pozisyonun var mı? En sevdiğin yatış pozisyonu?
2: Yatağın kenarında yatarsam hep boşluğa doğru dönerim. Hani içeriye doğru dönmem.
1: İlginç.
2: Çok enteresan.
1: Yani illa yere düşeceksin.
2: Abi bir de başım yastığa çeyrek kala uyurum yani.
1: Peki atların nasıl uyuduklarını biliyor musun?
2: Sağa dönüp uyuyorlardır herhalde. Ne bileyim abi.
1: Atlar ayakta uyuyorlar.
2: Ayakta?
1: Evet.
2: Bak fillerin ayakta uyuduğunu biliyordum ama atları bilmiyordum.
1: Filler oturdukları, düştükleri zaman onların kalkmaları zaten birkaç gün sürüyor.
2: Bir oturalım. Ya şimdi oturacak. Oturunca kim kalkacak?
1: Yani o kadar ağırlık nasıl yatsın öyle değil mi? Hadi yattı nasıl kalkacak?
2: Şu yaşımıza geldik. Bir şöyle yatmak nasip olmadı diyordur filler.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Douglas. Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
1: Kurfürstten Ali 47 E Bremen.
0: Telefon 897-62-0.
2: Neustadt müjde! Siz istediğiniz için bizim süpermarket kapınıza geldi. Taze meyve sebzeden helal ete, sevdiğiniz ve bildiğiniz kalite, uygun fiyatlarla yeni şubesiyle Gaspelstraße 122'de hizmete açılmıştır. Çıkın çıkın gelin. Bizim süpermarket. Halk yesin diye.

0: büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adıyaman, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Sivas, Kayseri ve Diyarbakır'da da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Erden bir açıklama geldi. Herhangi bir ihbar olmadığını söyledi ama çok şiddetli bir şekilde depremi hissettiklerini ifade etti.
1: İç siyasete bakıyoruz. Türkiye'nin gündem başlıkları arasında gençlik şöleni de var Kocaeli'de gerçekleştirilen. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu da gündemine aldı. Nerede? Partisinin grup toplantısında başka hangi mesajlar verdi?
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan her yaş, köken, gelir grubu ve hayat tarzından 100 bin gencimiz insan seli olup Kocaeli'ne aktı dedi. Bu gençlik şölenine ilişkin aynı zamanda önemli bir mesajı da terörsüz Türkiye süreciyle ilgiliydi. Hayırlı işlerde çabuk olunmalı, yeni yöntem ve hamleleri istişare ediyoruz. Örgütün tasfiye sürecini hızlandırmak için çalışıyoruz diye bir mesaj verdi.
1: Gazetecilerin Ankara Adliyesi önünde bir eylemi vardı. Niçin?
0: Evet, basın meslek örgütleri tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ın 21 Mayıs'ta görülecek davası öncesinde senin de ifade ettiğin gibi Ankara Adliyesi önünde bir araya geldiler Mesut. Tabii sadece Alican Uludağ değil, Merdan Yanardağ, İsmail Arı için de özgürlük çağrısı yaptılar.
1: Aslına bakarsan güçlü Almanya'nın gözü kulağı bugün Türkiye'de, daha doğrusu İstanbul'da, daha da doğrusu Beşiktaş Stadyumu'nda olacak. Şöyle ki İstanbul'un ev sahipliğinde Almanların deyişiyle Bosporus'ta UEFA Avrupa Ligi finali var. Bir de Alman takımı var. Son bilgiler neler?
0: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. 2 gündür çeşitli etkinlikler düzenleniyor İstanbul'da ve turistik alanlar da Almanya'dan ve İngiltere'den gelen turistlerle doluyor. Senin de ifade ettiğin gibi şu ana kadar geçmişinde uluslararası bir zaferi bulunmayan Freiburg finalde kazanarak tarihinin en önemli başarılarından birine imza atmanın peşinde. Aston Villa daha önce bir Şampiyon Kulüpler Kupası ve bir UEFA Süper Kupası kazanmıştı. Daha tecrübeli görünüyor. Bu karşılaşma bu akşam saat 21'de başlayacak. Beşiktaş Park'ta oynanacak. Maçı da TRT1 canlı olarak yayınlayacak.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Bremen'de kuzeyin güzel köşesinde. Bugün hava 16 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 17 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye bulundurmanız faydalı olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

0: hanımlar beyler, Paydos Keyfimiz başladı. Paydos Keyfimizde tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını sizler için çalıyor olacağım. Ve tabii ki gündemde ne var ne yok sizlerle sohbet edeceğiz. Bu güzel akşamımızı birlikte geçireceğiz. Paydos Keyfimizin tadına birlikte bakacağız. Şimdi biraz sonra Mor ve Ötesi'nden harika bir şarkı çalacağım. Daha Mutlu Olamam parçası. Türkiye'nin en iyi rock gruplarından bir tanesi. Birazdan sizlerle.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bak, Ali arıyor.
2: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
3: İyi bayramlar.
4: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
5: Bir sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
6: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
7: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. İbis Boşnofhandel'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.
8: Kazadan sonra yapacaklar bellidir. İnjinyör Büro Akbal. Bizi arayın, hasar tespitini düzgün ve sağlam bir şekilde yapalım. Sigortayla da biz ilgileniyoruz. İnjinyör Büro Akbal iki yerde. Neuenweg 11 Hastedt ve Osterfeuerbergerin 52 Valle. Telefon 0421 47 99 126.
9: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl-Bücher-Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Şu Almanya'nın havasına bak ya. Geçen hafta montla çıktık. Bugün resmen karpuz yiyip mangal yapmalık kıvama geldik. Bak şimdi Mayıs ayındayız değil mi? Ama Temmuz'la alakalı böyle gizli ilişki yaşamaya başlamış gibi Mayıs sonu. Hiç anlamadık, kafamız karıştı. Meteorologlar da diyor ki bazı yerlerde hatta sıcaklık 34 dereceyi gösterebilir diyorlar. Ay hem de nerelerde biliyor musunuz? Mannheim, Frankfurt. Hadi yine iyisiniz sizin orada yaşayanlar. Almanya bir anda Antalya havasını yaşar oldu vallahi değil mi? Zaten özlemiştik. Bir de çok komik bir şey var. Almanlar ilk güneşi görünce hemen refleks olarak parklara koşuyorlar ya. Böyle bileklerini açıyorlar, sokağın ortasında duruyorlar falan. Hava daha 22 derece. Adam tişörtünü çıkarmış, çimenlere yatmış. Şimdi 34 derecede ne yaparlar bilemiyoruz herhalde. Tren istasyonlarında bile böyle güneşlenenleri görebiliriz. Bu normal mi? Onu da söylemiş uzmanlar. Tabii ki bu normal değil. Mayıs ayında bu sıcaklık bayağı bir erken. Uzmanlar çok alışılmadık şeyler bunlar vallahi demiş. Biz de çok alışkın değiliz. Almanya'da sıcak olunca herkes bir afallıyor, ne yapacağını şaşırıyor. Evlerde klima yok, ofiste cam açınca biri üşüyor, biri eriyor. Şunu da söyleyelim, hemen hatırlatalım. Sıcak havalar geliyor, 34 dereceleri göreceğiz diyoruz. Bol bol su içmeyi unutmayın. Özellikle yaşlılara dikkat edin. Onlar çok unutuyorlar su içmeye. Etrafınızda yaşlı varsa onlara da hatırlatalım su içmeyi. Bir de toplu taşımadaysanız yanınızdakiyle göz göze gelmemeye çalışın. Çünkü herkes sıcaktan bir anda sinir küpü oluyor vallahi.

Yaz geliyormuş, kimse söylemedi ya. Sır gibi saklanıyor bu. Ay 34 derece olacakmış Almanya arkadaşlar. Uzmanlar açıkladı, meteoroloji uzmanları. Ve yaz deyince aklımıza ne geliyor? Tamam, burada denizimiz olmayabilir Almanya'da belki. Öyle deniz, kum, güneş yapacak ama neyimiz var? Karpuzumuz var. Mangalımız var.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Aleano Nachhilfe.
2: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
3: Teşekkür ederim baba. Aleano Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
1: Aleano Nachhilfe. Brim Pass ile ücretsiz özel ders. Aleano Nachhilfe. Brim ve Demnos'ta her yerde.
4: Neustadt müjde. Siz

0: hizmete açılmıştı. Çıkın çıkın gelin. Bizim süpermarket. Halk yesin diye.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüs Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Almanya'da zengin olmanın yaşını bulmuşlar. Zenginlik kaç yaşında geliyormuş bunu bulmuşlar. Valla geliyormuş bir araya. En azından bunu öğrenmemiz bile iyi oldu. Şimdi kaç yaşmış en zengin yaşlar ondan bahsedeceğim. Önce Kıraç dinliyoruz Kıraç'tan. Yıllar sonra sizlerle.

Alena Tilki'nin yepyeni şarkısı Niyetim Saf. Niyetim saf diyenleri çok duydu. Bir biz niyetimiz saf olanlar böyle şarkılar yazıyoruz. Anca öyle inandırıcı oluyor vallahi. Arkadaşlar, zengin olma konusunu konuşalım biraz. Tabii konuşacağız. Çenem biraz çalışsın değil mi? Zengin olmak için hiç böyle kendinizi geç kalmış gibi hissediyor musunuz? Özellikle gençlerden bahsediyorum. Böyle ben de bir ara sürekli onun kaygısı olmuştu. Sürekli böyle ay işte nerede yanlış yapıyorum da zengin olamıyorum diye hayıflanıyordum sürekli. Ama Almanya'da öyle bir araştırma yapılmış ki servet zaten gençken gelen bir şey değilmiş ya. Gençken servetimiz kabarık olmuyormuş zaten. 55'ten sonra zirve yapıyormuş. Bunu açıklamışlar. Almanya'da en güçlü ekonomik dönem kaç yaşlarda? 55 ile 64 yaş arasındaymış. Çünkü insanlar yıllarca çalışıyor değil mi? Bizler çalışıyoruz yani. Birikim yapılıyor. Mesela borçlar ödenmiş oluyor. Ev alabiliyorsa alıyor. Derken servet yavaş yavaş büyüyor. 35 yaş altının ortalama serveti 17 bin euro civarında ve 55 ile 64 yaş arası 240 bin 1 bin euro. Ne güzel rakamlar bunlar ya. Şu anda benim hayatımdaki tek hedefim, hayalim, amacım 55 yaşında olmak.

Dinleyicilerimizden 55 ile 64 yaş arasında olanlar varsa bana bir ses etsinler. Çünkü Almanya'da bir araştırma yapılmış. En fazla, en yoğun servete sahip olan yaş aralığı buymuş. 55 ile 64 yaş arasında zenginmişsiniz. Niye söylemiyorsunuz? Sizli.

0: Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Güçlü gündemimizi Malatya'da meydana gelen depremle açıyoruz. Birçok ilde hissedildi. Son durum nedir?
0: Evet, sabah saatlerinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adıyaman, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Sivas, Kayseri ve Diyarbakır'da da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Erden bir açıklama geldi. Herhangi bir ihbar olmadığını söyledi ama çok şiddetli bir şekilde depremi hissettiklerini ifade etti.
1: İç siyasete bakıyoruz. Türkiye'nin gündem başlıkları arasında gençlik şöleni de var Kocaeli'de gerçekleştirilen. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu da gündemine aldı. Nerede? Partisinin grup toplantısında başka hangi mesajlar verdi?
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan her yaş, köken, gelir grubu ve hayat tarzından 100 bin gencimiz insan seli olup Kocaeli'ne aktı dedi bu gençlik şölenine ilişkin. Aynı zamanda önemli bir mesajı da terörsüz Türkiye süreciyle ilgiliydi. Hayırlı işlerde çabuk olunmalı, yeni yöntem ve hamleleri istişare ediyoruz, örgütün tasfiye sürecini hızlandırmak için çalışıyoruz diye bir mesaj verdi.
1: Gazetecilerin Ankara Adliyesi önünde bir eylemi vardı. Niçin?
0: Evet, basın meslek örgütleri tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ın 21 Mayıs'ta görülecek davası öncesinde senin de ifade ettiğin gibi Ankara Adliyesi önünde bir araya geldiler Mesut. Tabii sadece Alican Uludağ değil, Merdan Yanardağ, İsmail Arı için de özgürlük çağrısı yaptılar.
1: Aslına bakarsan güçlü Almanya'nın gözü kulağı bugün Türkiye'de, daha doğrusu İstanbul'da, daha da doğrusu Beşiktaş Stadyumu'nda olacak. Şöyle ki İstanbul'un ev sahipliğinde Almanların deyişiyle Bosporus'ta UEFA Avrupa Ligi finali var. Bir de Alman takımı var. Son bilgiler neler?
0: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. 2 gündür çeşitli etkinlikler düzenleniyor İstanbul'da ve turistik alanlar da Almanya'dan ve İngiltere'den gelen turistlerle doluyor. Senin de ifade ettiğin gibi şu ana kadar geçmişinde uluslararası bir zaferi bulunmayan Freiburg finalde kazanarak tarihinin en önemli başarılarından birine imza atmanın peşinde. Aston Villa daha önce bir Şampiyon Kulüpler Kupası ve bir UEFA Süper Kupası kazanmıştı. Daha tecrübeli görünüyor. Bu karşılaşma bu akşam saat 21'de başlayacak. Beşiktaş Park'ta oynanacak. Maçı da TRT1 canlı olarak yayınlayacak.
2: Metropol FM hava durumu.
3: Bremen'de kuzeyin güzel köşesinde. Bugün hava 16 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 17 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye bulundurmanız faydalı olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

Almanya'da yapılan bir araştırmadan bahsediyorduk. Tabii ki para konuşacağız. Zengin olmak için hiç geç kaldığınızı düşündünüz mü? Aslında hiç öyle geç kalmamışız. Araştırmada diyorlar ki servet zaten gençken gelmiyor. 55'ten sonra zirve yapıyor servetimiz. Yani 30'larımızda falan hesabımıza bakıp pişmanlıktan ay keşke şuna para harcamasaydım diye hayıflanmamıza gerek yokmuş. Şimdi bu araştırmanın üzerine konuşacağız sizlerle. Bana düşüncelerinizi gönderin. O sırada Afra'nın Leylim parçasını dinliyoruz.

0: servetimiz 55 ile 64 yaş arasında zirve yapıyormuş. Almanya'nın ortalaması buymuş. Biz de diyoruz ki gençken aman yatırımlar yapalım, gençken başlayalım, gençken para biriktirelim diye diye gençliğimizi heba ediyoruz. Belki de yatırım yaptığımız için 55'inde servetimiz zirve yapıyor. Onu da bilemiyorum. Zaten bu konuda benim bir şey söylememe hiç güvenmeyin. Nasıl birikim yapılır, nasıl servet kazanılır? Ben sadece araştırmayı sizlerle paylaşabilirim. Benim de dikkatimi çekti, baktım gerçekten. Bir dinleyicimiz de demiş ki, Rahman yazmış Gölheim'den. Diyor ki of, daha 20 yıl sürüneceğim yani diyor. Bir dinleyicimiz diyor ki kişiden kişiye değişir demiş Derya. Kişiden kişiye değişir, harcamalara bakar bence diyor. Mesela diyor teyzem 55 yaşında poposuna don alacak parası yok demiş. İşte o da onun zirvesi yani, anca onu yapıyormuş. O onun zirvesi 55'inde. Demek ki 30'unda daha kötüymüş. Bir dinleyicimiz ben 55 yaşındayım demiş. Ben buradan şeyi mi anlamalıyım? Para sizde he? 55 yaş. Artık 55 ile 64 yaş arasındakilere bakış açım değişti. Bir dinleyicimiz diyor ki Mustafa Bektaş yazmış. Diyor ki ben 63 yaşındayım. Yalnız bugüne kadar öğrendiğim tek bir şey var. O da zenginlik para değildir. Zenginlik insanın kalbindedir demiş. Kalbin istediğin kadar zengin olsun. Markete gidip ekmek alamadıktan sonra... Şaka yapıyorum tabii ki. Kesinlikle zenginliğimiz kalbimizin doluluğudur. Elbette ki öyle. Peki cebimiz ne kadar dolu, onu konuşuyoruz.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl-Bücher-Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
3: Yol güvenliği siz ve sevdikleriniz için önemli. İşte biz bu nedenle varız, bu nedenle ikinci şubemizi açtık. KFZ İnjinyör Büro Akbal. 20 yıldır gidilen her yere mutluluk taşınsın, her koşulda yola güvenli şekilde devam edilsin diye kusura bakıyoruz. KFZ İnjinyör Büro Akbal iki yerde, Van ve Hastedt.
4: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. İbis Boşnof Handel'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Almanya'da bir araştırma yapılmış. Diyorlar ki kendinizi zengin hissetmiyor musunuz? Bekleyin. 55'inizden sonra servetiniz zirve yapacak demişler. Ay bu ne böyle fal gibi bir araştırma. Bir dinleyicimiz demiş ki ben bunu teyit ederim. Evet doğru. 55'ten sonra insan daha zengin oluyor demiş. Mustafa Solmaz. Ay ismini de söyledim. Tüh. Demek zenginsin. 55'i bekleyeceğiz artık. Ben şimdiden alarm kurdum arkadaşlar. Kalendaya yazdım şu anda. 55 yaşımı hesapladım. Yıllar sonraya kalendaya yazdım. Şey diye yazdım. Bugün zenginsin. 55'ime girdiğim ilk günün ilk dakikasına alarm kurdum. Bir dinleyicimiz yazmış. Davut diyor ki o yaşlarda evet parayı buluyorsun ama sonra hastalıklar başlıyor demiş. Orada da artık nazar değdirmeyeceksin. Kendine iyi bakacaksın. Nasıl? Bir dinleyicimiz diyor ki Kaptan Mehmet yazmış diyor ki az önce nasıl çok para buluruz dedin. İnan ki sen zaten zenginsin. Hem de çok zenginsin. Bak radyoya geliyorsun, bizi motive ediyorsun. Bundan fazla zenginlik yoktur ki demiş. Ay Allah, ben ağlarım ki ama böyle. Ben çok duygulanıyorum. O benim gerçekten zenginliğim, o ayrı bir konu, gerçekten öyle hissediyorum. Diyor ki, inan ki sadece şükür diyelim ve de en büyük zenginlik sağlıklı, sağlık demiş. İnan ki sağlık özellikle Almanya'da 55 yaştan sonra zaten bitiyorsun demiş. Çalış hasta oluyoruz, ben oldum mesela demiş. Bana sorarsan ben zenginlik sağlıktır diyorum demiş. Ay benim tüylerim diken diken oldu böyle anlatınca. Ama hakikaten Kaptan Mehmet de çok güzel bir konuya değinmiş. Yani içinde bulunduğumuz o güzel duruma sürekli şükretmek lazım. Evet, o işin manevi zenginlik kısmıdır. Ama bir yandan gözümüz serveti de aramıyor değil yani.

0: 55'ten sonra zengin oluyormuşuz. Bunu niye daha önce söylemediniz? Ben de vah vah gençliğimde yatırım yapamadım, birikim yapamadım diye kederlenip duruyordum. Halbuki 55'i beklememiz yeterliymiş. Bir dinleyicimiz diyor ki ben 56 yaşındayım. Bizde de hazırını da alıp götürüyorlar Esra. Sen zenginlikten bahsediyorsun demiş. Dün bir de torun geldi, o da bir tur götürecek diyor. Aman zaten yani o yaşlarda insanın tek derdi çocukları, torunları huzur içinde büyüsün, zorluk yaşamasın olmuyor mu? Onlar mutluysa sen de mutlusun. Kendini harcamış gibi bir şey oluyorsun. Bir dinleyicimiz yine aynı konuya değinmiş. Diyor ki Almanya'da evet parayı kazanıyorsun, tamam. Ama sonra sağlığın için harcıyorsun o parayı demiş. Yani 50'dir 60'dır hiç fark etmiyor demiş. Maşallah diyelim herkese. Ve kendimize çok iyi bakalım. Stresli bir işimiz varsa ona göre bir seçim yapmak ya da ona göre bir hayat stili bulmak bizim için çok önemli. Servet değerinde değil mi? Bir dinleyicimiz diyor ki evet bu araştırmaya katılıyorum. Hatta bana sormuş bile olabilirler. Ben hep derim 55'ini bekle zengin olursun diye demiş. Aa ne kadar enteresan bir mesaj. Çok da açık sözlü görüyor musunuz? 55'miş ya. Bu zenginlik falına bakıp bakıp duruyor bu falcılar, tarotçular. Bir araştırmacılar kadar olamadınız. Baştan niye söylemiyorsunuz bize?
1: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
2: Metropol FM Aktüel Bremen.
3: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Delmenhorst kentinde bir yük treni elektrikli bisiklet kullanan 32 yaşındaki bir erkeğe çarptı. Polis kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazanın yayalara açık olan ve bariyer bulunmayan bir demiryolu geçidinde meydana geldiği belirtildi. Bremen ve Bremerhaven'da öğretmen açığı büyürken okullarda özellikle matematik, fen bilimleri ve özel eğitim alanlarında personel sıkıntısı yaşandığı bildirildi. Eğitim sendikaları artan iş yükü ve zor çalışma koşullarının mesleği daha az cazip hale getirdiğini belirtiyor. Öte yandan eyalet yönetimi öğretmen kazanımı için ek önlemler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Almanya Savunma Bakanlığı'na bağlı Federal Ordu Teçhizat, Bilişim Teknolojileri ve Kullanım Dairesi'nin Bremen'de yeni bir şube açacağı açıklandı. Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte kararı kent için önemli bir yatırım olarak nitelendirirken yeni merkezin yüzlerce kişiye istihdam sağlayabileceğini söyledi. Yeni ofisin Bremen'deki savunma sanayi ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmesi de bekleniyor. Federal kurumun ana merkezi Koblenz'te bulunuyor. Almanya'da kimlik kartı ve ehliyetin gelecekte akıllı telefonlarda dijital olarak saklanabilmesinin önü açılıyor. Federal hükümet dijital cüzdan uygulaması için yasa tasarısını hazırladı. Sistemin gelecek yılın Ocak ayında devreye girmesi planlanıyor. Düzenleme kapsamında 70 yaş üzerindekilerin kimlik kartlarını her 10 yılda bir yenileme zorunluluğunun kaldırılması da öngörülüyor. Almanya'da sürücü kursu eğitimini ucuzlatmayı hedefleyen reform paketi kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre teorik dersler tamamen çevrim içi, yani internet üzerinden yapılabilecek. Pratik eğitimin bir bölümü ise simülatörlerde gerçekleştirilebilecek. Ayrıca zorunlu özel sürüş derslerinin azaltılması ve bazı deneme sürüşlerinin ebeveyn eşliğinde yapılması planlanıyor. Sürücü eğitmenleri ise değişikliklerin trafik güvenliğini riske atabileceği uyarısında bulundu. Federal hükümet ayrıca sivil savunma ve altyapı güvenliği için 10 milyar euroluk yatırım paketini onayladı. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Herkese muhteşem bir akşam diliyorum. Mesai saatlerimizin sonuna geldik. Keyfimiz yerinde, paydos keyfimiz tabii ki. Araştırmadan bahsediyorduk. Almanya'da bir araştırma yapmışlar. Ne zaman servetimiz zirveye çıkacak diye düşünürken onlar araştırmış. 55 yaşında bizim servetimiz zirve yapıyormuş arkadaşlar. Bunun üstüne bir dinleyicimiz demiş ki aman herkes zengin olsa kimse çalışmaz yahu demiş Selim'e. Yani ben bunda hiçbir sorun göremiyorum şu an. Bence herkes zengin olsun ve kimse çalışmasın lütfen yani harika olur. Köln'den NAV'den yazan bir dinleyicimiz diyor ki hayatta en kolay iş yemek yemek. Onu da çiğnemeden yutamıyorsunuz. Ben şahsen ağır vasıta şoförüyüm demiş. Oo, özlü bir söz olmuş. Ne kadar güzel. Diyor ki en kolayı yemek yemek. Onu da çiğnemeden yutamazsın demiş. Yani işte o parayı öyle kolay kazanamazsın diyor. Bir dinleyicimiz diyor ki Ali Veli yazmış. Ali Veli diyor ki 55'ten sonra gelen zenginlik bize değil. Ancak çocuklara yarar. 40 yaşına kadar parayı bulamadıysan fazla zorlama kendini demiş. Ne kadar da pozitif konuştunuz vallahi. Umut doldum şu an, umut. Bir dinleyicimiz Berlin'den Emre bir ses kaydı göndermiş. Diyor ki...
3: Merhabalar Esra, ben Berlin'den Emre. Ya benim takıldığım bir kelime vardı, o da burada geçmişken söyleyeyim. Benim gönlüm zengin kelimesi, cümlesi. Yani şöyle, tabii ki de gönlün zengindir, ona bir şey demiyorum da. Bu senin gibi, benim gibi fakir insanların uydurduğu bir yalan. Kendimizi mutlu etmek için uydurduğumuz bir yalan. Teselli etmek için uydurduğumuz bir yalan. Yani ben hiçbir zenginin mesela bir şey alamadığında, maddi durumu ona yetmediğinde böyle... Olsun benim gönlüm zengin dediğini mesela hiç duymadım yani. Ben bunu hiçbir zenginden duymadım. Ama genelde senin gibi, benim gibi fakir insanlar böyle kendilerini avutmak için, hep yaparım bu arada, böyle cümleleri kullanıyoruz. Biz çok seviyoruz.
2: Emre.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
2: Emre çok üstümüze geldin, dur. Ben bu kadar acı gerçekle nasıl hayatıma devam ederim? Biz yine de enseyi karartmayalım, dur. Bitmez

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
3: Neustadt müjde! Siz istediğiniz için bizim süpermarket kapınıza geldi. Taze meyve sebzeden helal ete, sevdiğiniz ve bildiğiniz kalite, uygun fiyatlarla yeni şubesiyle Gaspelstraße 122'de hizmete açılmıştı. Çıkın çıkın gelin. Bizim süpermarket. Halk yesin diye.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Bir baba kız şarkısı geliyor. Baba ve kızı düet yapıyor bu şarkıda. Rafet Erroman ve onun kızı Su Erroman mazide diyorlar.

0: Kol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 124 euro 40 cent. Çeyrek altın ise 217 euro 70 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 85 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Teknoloji geliştikçe bütün hayatımız teknolojiye bağımlı hale geliyor gibi hissediyorum. Öyle değil mi ya? Bir düşün, elinizdeki telefonla neler neler hallediyorsunuz yani. Banka işlemlerinden tutun, işte tapu işlemlerine kadar. Gerçi Almanya'da biraz zor ama. Birçok şey yapabiliyoruz. Ve yememizi içmemizi bile teknoloji sayesinde daha denetimli hale getirebiliyoruz. Bu acaba gerekli bir özellik mi? Ben şunu hep görüyorum etrafımda böyle özellikle diyete girmiş kişilerde. Ay işte diyetteyim, dikkat edeceğim artık ne yediğime diyen insanlar. Daha da denetimli bir hale getirmek için şunu yapıyorlar. Telefonuyla alıyor, yiyecek, yemesi gereken işte porsiyonunu, yemeğinin fotoğrafını çekiyor. Sonra bir app var. O app'e yüklüyor bunu. O app de ona neyi gösteriyor? O yemeğin ne kadar kalorili olduğunu, kaç kalorisi olduğunu gösteriyor. Sonra da işte kendine sınır koyuyor. Aa diyor, bak bu çok kalorili bir yemekmiş. Bir dahaki sefere daha az yiyeceğim deyip kendini denetlemiş oluyor. Bu çoğu kişi tarafından çok sevilen bir özellik. Bir de bunun su içme versiyonu varmış. Şimdi yaz da, önümüz yaz arkadaşlar. Su içmek çok önemli bir hale geldi. Çok önemli. Her zaman ne diyoruz? İşte minimum 2 litre diyoruz. Tabii o sizin kilonuza ve rutininize göre değişir ama. Hani biz 2000 diyelim. 2 litre su içeceksin. Bunun için bir teknoloji yaratmışlar. Bir termos var. O termostan su içtikçe size ne kadar su içtiğinizi gösteriyor. App'e bağlıyorsunuz bunu. Ne kadar yediğinizi, kaç kalori aldığınızı, ne kadar su içtiğinizi telefonunuzda görebiliyorsunuz. Böyle bir devirde yaşıyoruz. Peki sizce bu hakikaten gerekli bir özellik mi? Bu bizim hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Bu özellikleri seviyor musunuz? Yoksa ne o öyle canım, lokmamı sayıyorlar diye tepkili misiniz?

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kazadan sonra yapacaklar bellidir. İnjinyör Büro Akbal. Bizi arayın, hasar tespitini düzgün ve sağlam bir şekilde yapalım. Sigortayla da biz ilgileniyoruz. İnjinyör Büro Akbal iki yerde. Neuenweg 11 Hastedt ve Osterfeuerberger'in 52 Valle. Telefon 0421 47 99 126.
2: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. Ibis Boşnofhandel'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.
3: Galan Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galan Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
4: Metropol FM Hip-Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: Burası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Göksel'in o zarif sesinden Arka Bahçemde parçasını dinliyoruz. Paydos Keyfimiz devam ediyor.

Merhaba, ben Esra. Almanya'da hani böyle hasta hissettiğimizde kendimizi doktora gidiyoruz. Sonra doktor bize şey tavsiyesinde bulunuyor ya işte, bir orman yürüyüşü yap, sana çok iyi gelecek diyorlar ya. Düşün, orman yürüyüşündeyiz, ormandayız, yürüyoruz. O kadar beğendik ki, o kadar sevdik ki o hissiyatı. Sevgimiz kabardı kabardı, tuttuğumuz ağaca sarıldık. Sıkı sıkı sarıldık. Şimdi bunun şampiyonluğu olduğunu söylesem inanır mısınız? Şampiyonası varmış bunun arkadaşlar. Bildiğin Almanya'da ağaca sarılma şampiyonası varmış. Böyle bir şey nasıl olabilir? Sabah evden çıktın, annen soruyor nereye gidiyorsun? Diyorsun ki anne bugün 17 tane ağaca sarılacağım. Çok önemli bak, yarışma var diyorsun. Nasıl bir şampiyona hemen anlatıyorum. Katılımcılar parkta koşup ağaçlara sarılıyor. Ama öyle hafif dokunmak gibi bir şey değil. Bayağı kuralları falan var. Kurala göre de ellerini ağaca böyle tamamen saracaksın. Sarılacaksın. Temas tam olacak. Hakem var arkadaşlar. Hakem düdük çalıyor falan. Öyle bir şampiyona yani. VAR sistemi eksik sadece. Hocam parmağını kaldırdı, ben gördüm diyor mesela. Hemen VAR'a gidiyorlar. Ağaca sarılmış mı ona bakıyorlar falan. Bir de yaratıcılık bölümü varmış. Meşe ağacına, böyle 130 yıllık meşe ağacı düşünün. O ağaca en samimi sarılan puan alıyor. Yani en iyi kim sarılıyorsa ağaca, o şampiyon oluyor arkadaşlar. Ağaca sarılma şampiyonu oluyor. Bunu neden yaptılar diye sormayın. Sormayın, bu sorunun cevabı hiçbir yerde yok. Telefona sarılacağımızda gidelim ağaçlara sarılalım en iyisi. Almanya'da müthiş bir şampiyona, vallahi gurur duyduk, süper.

0: şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Delmenhorst kentinde bir yük treni elektrikli bisiklet kullanan 32 yaşındaki bir erkeğe çarptı. Polis kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazanın yayalara açık olan ve bariyer bulunmayan bir demiryolu geçidinde meydana geldiği belirtildi. Bremen ve Bremerhaven'da öğretmen açığı büyürken okullarda özellikle matematik, fen bilimleri ve özel eğitim alanlarında personel sıkıntısı yaşandığı bildirildi. Eğitim sendikaları artan iş yükü ve zor çalışma koşullarının mesleği daha az cazip hale getirdiğini belirtiyor. Öte yandan eyalet yönetimi öğretmen kazanımı için ek önlemler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Almanya Savunma Bakanlığı'na bağlı Federal Ordu Teçhizat, Bilişim Teknolojileri ve Kullanım Dairesi'nin Bremen'de yeni bir şube açacağı açıklandı. Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte kararı kent için önemli bir yatırım olarak nitelendirirken yeni merkezin yüzlerce kişiye istihdam sağlayabileceğini söyledi. Yeni ofisin Bremen'deki savunma sanayi ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmesi de bekleniyor. Federal kurumun ana merkezi Koblenz'te bulunuyor. Almanya'da kimlik kartı ve ehliyetin gelecekte akıllı telefonlarda dijital olarak saklanabilmesinin önüne açılıyor. Federal hükümet dijital cüzdan uygulaması için yasa tasarısını hazırladı. Sistemin gelecek yılın Ocak ayında devreye girmesi planlanıyor. Düzenleme kapsamında 70 yaş üzerindekilerin kimlik kartlarını her 10 yılda bir yenileme zorunluluğunun kaldırılması da öngörülüyor. Almanya'da sürücü kursu eğitimini ucuzlatmayı hedefleyen reform paketi kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre teorik dersler tamamen çevrim içi, yani internet üzerinden yapılabilecek. Pratik eğitimin bir bölümü ise simülatörlerde gerçekleştirilebilecek. Ayrıca zorunlu özel sürüş derslerinin azaltılması ve bazı deneme sürüşlerinin ebeveyn eşliğinde yapılması planlanıyor. Sürücü eğitmenleri ise değişikliklerin trafik güvenliğini riske atabileceği uyarısında bulundu. Federal hükümet ayrıca sivil savunma ve altyapı güvenliği için 10 milyar euroluk yatırım paketini onayladı. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Deniz Sekin'in o güzel sesinden iyisin tabii dinledik. Ve devam ediyoruz. Almanya'da ilginç bir şampiyona düzenlemişlerdi. Ağaca sarılma şampiyonası. Bunu neden, niye yaptınız anlamadım ama. Normalde Almanya'dan böyle çok tuhaf tuhaf şeyler asla çıkmazdı yani. Bir yerde başka ülkelerden çıkıyordu ama ben buna şaşırdım. Bir de hani Almanlar kültürel anlamda da çok böyle teması sevmezler ya aslında. Hani bizim kültürümüzde vardı, sarılırız, mıncıklarız, çocukları yanağını sıkarız falan. Bizde vardır bu, hani sarılmayı, teması severiz ama Almanlarda çok yok ya, hani biraz mesafeliler temas anlamında. O yüzden ben şaşırdım. Ya tamam, ağaçtan bahsediyoruz ama ona da şaşırdım. Bir dinleyicimiz diyor ki, benim yaşadığım yerde bir ağaç var diyor. Damat ağacı deniyor ona dedi. Dünyada tek posta adresi olan bir ağaç demiş. Posta adresi mi var? Gelsinler onlara sarılsınlar demiş. O ne öyle posta adresi? Ben bunu bilmiyordum. Bilenler vardır muhakkak. Damat ağacı deniyormuş. Niye acaba damat? Ben bunu araştıracağım. Ne kadar güzel bir bilgi. Ya da sen biliyorsan hikayesini bana anlatır mısın lütfen? Ne kadar ilginç bir bilgi. İlknur, sevgili İlknur, bana anlatırsan sevinirim. Bir dinleyicimiz diyor ki, ay ben de istedim canım, ağaca sarılmak çekti. Gerçi odunlara çok sarılmışlığımız var. Yabancı gelmez. Kız dolup taşmışsın ya.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Şimdi annelerimizin öğütleri çok çok değerli değil mi? O zaman tabii küçükken çok anlamıyoruz ama sonra diyoruz. Ha annem bunu demek istemiş. Bak şimdi çocukken annelerimiz hep böyle dik otur çocuğum, dik dur yavrum, kambur durma evladım derdi ya. Meğer yıllar önce zaten ortopedi uzmanlarıymış bu annelerimiz. Şimdi çünkü doktorlar yeni bir sorunla uğraşıyorlar. Bu çok yabancı değil arkadaşlar. Telefon boynu. İsmi bu. Yani bütün kafamız böyle öne eğik. Nereye gidersek böyle o telefon işte toplu taşımada işte efendim yürürken başımız öne eğik yaşıyoruz. Bunun bir bedeli. Düşünsene sabah gözümüzü açıyoruz hemen telefona bakıyoruz. İşte bir şey bekliyoruz, bir otobüs bekliyoruz ya da birini bekliyoruz hemen telefon. Metroda hemen telefonlar. Yemekte bile birileri yoksa etrafınızda tek başınıza boynunuz bükük o telefona bakarak yemek yiyorsunuz yahu. Bu da boynumuz da diyor ki arkadaş ben bu yükü daha fazla ne kadar taşıyacağım diyor, hop eğiliyor. Uzmanlar da diyor ki yani sırt ağrısı, duruş bozukluğu, baş ağrısı derken bedeniniz isyan ediyor, dikkat edin diyor. Tabi gençler çok riskli çünkü yeni nesil hep ekranlarla büyüyor. Biz top peşinde koşturuyorduk. Onlar şarj kablosu peşinde koşuyor yani şu an. Çözüm çok da basitmiş bu arada. Arada bir ayağa kalkmak. Biraz böyle hareket etmek. Telefonu göz hizasına kaldırmak. Bakın telefon yasak değil, tamam kullanın yine. Okeyiz buna. Ama göz hizasına kaldırın. Kafanızı eğmeyin de elinizi yukarı kaldırıp göz hizasında kullanın telefonlarınızı. Boyunumuz da rahatlar böylelikle. Ayrıca bu boyun düzleşmesi vesaire gibi hastalıklar çoğalmış. Onun için de uyarıda bulunuyor uzmanlar. Biz de sıklıkla bunu hatırlatırız. Şu anda bir de telefonlara bakanlarınız varsa tamam yine bakın. Ama şöyle bir yukarı kaldırın elinizi. Ben şimdi anlatırken bile kaldırdım boynumu. Ay nasıl rahatladı şu an. Ay.

0: FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

0: Metropol FM hava durumu.
1: Bremen'de kuzeyin güzel köşesinde. Bugün hava 16 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 17 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye bulundurmanız faydalı olur. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.10'u gösteriyor. Bugüne de akşam ettik vallahi hep birlikte. Enerjimizin sonuna asla gelemiyoruz. Günün sonuna geldik ama... Gülden'le devam ediyoruz. Deli mi ne diyor.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Hande Yener ve Madrigal ile devam edeceğiz. Bu bizim efsane sanatçılarımız. Yeni nesil sanatçılarla işbirliği yapıyor son zamanlarda. Bu da o işbirliklerinden biri. Hande Yener son zamanların en beğenilen grubu Madrigal ile bir işbirliği yaptı. Bu Ego şarkısını söylediler. Şarkının sözleri de çok manidar. Buyurunuz şimdi Ego sizlerle.

Benim bir arkadaşım var. Bana sürekli bir şey söylemeden önce şöyle bir mesaj atıyor. Esra, sana bir şey söylemem lazım. Bak şimdi. Dümdüz bir mesaj. Sana bir şey söylemem lazım. Ve ben başımdan aşağı kaynar sular akıyor. Böyle oturuyorsam ayağa kalkıyorum, stresleniyorum. Ya diyorum, ne oldu şimdi, bir şey mi oldu? Bana ne söyleyecek acaba? Bir de şey var. Bir şey söyleyeceğim ama kızma. Allah'ım. Zaten bu cümle tek başına kızdırıyor. Direkt kaşlarını çatıyorsun böyle. Söyle bakalım, ne söyleyeceksin? Bunu duyunca kalbim küt küt küt küt atıyor benim. Bir şey söylemem lazım. Ya da sana bir şey söyleyeceğim ama diyenler. Ya niye konuya direkt girmiyorsunuz? Türkçenin gücüne bakar mısınız yani? En baştan tehditkar zaten. Almanca'da böyle bir şey var mı? Almanlar direkt lafa giriyor çat diye söylüyor valla. Biz ama bir şey söyleyeceğim ama kızma. Taksitli yani en baştan. Bu cümlelerden sonra kim rahat kalabilir ki? Hemen beynimize alarm çıkıyor zaten. Tamam, şimdi mahvolduk şimdi. Ya kötü bir şey gelecek, ya canım sıkılacak şimdi. Başıma ne gelecek kim bilir deyip zaten o kaygıyı biz en başta yaşıyoruz yani. O yüzden bir şey söyleyecekseniz, kızacağımızı düşündüğünüz bir şey söyleyecekseniz direkt söyleyin arkadaşlar. Siz en başta bir şey söyleyeceğim ama kızma dediğinizde biz kızacağımız şey varsa kızmıyor olmuyoruz yani. O cümle çok işe yaramıyor ya. Yani kızma lütfen dediğinizde öyle bir şey değil yani. Bunun için ben o kalp ritmimi bozmama ne hakkım var senin ya?

0: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.

içiyorlar arkadaşlar. Ve onu kendi tanrılarından bir tanesinin ayak suyu olduğuna inanıyorlarmış. Kutsal olarak gördükleri için de içiyorlarmış bunu. Ve bu su pis bir su, biliyorsunuz yani. Ona rağmen buna bakmaksızın içiyorlarmış bunu. Ve ibadethanenin kapısında bulunan bir klimaymış bu. Uzun uzun kuyruklar da oluşuyor yani, inanılmaz. Şimdi bu klima mevsimi de geldi. Bizim için de klimalar belki çok değerli olacaklar. Ama suyunu da içmeyiz canım, o kadar da değil. Ya dünyanın o kadar farklı yerlerinde o kadar başka başka kültürler ve alışkanlıklar var ki, bazen işte böyle dünyanın ne kadar büyük olduğunu tekrar hatırlamış oluyorum böyle absürt olaylarla.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. Sun Express Hava Yolları ile Türkiye'ye uç. Bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al. Bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürstenali 47E Bremen. www.allianz-civan.de

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: What? Hip hop ritmi, pop melodisi, hepsi tek kanalda. Metropol FM, oksijen.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Aleyna Tilki son zamanların en başarılı isimlerinden biri. Aleyna Tilki ilk çıktığı zaman çok genç bir yetenek olarak çıkmıştı, fakat şimdi büyüdü. Projelerini de büyütmeye devam ediyor. Şimdi ise Yıldız Tilbe imzalı o şarkı Yalnız Çiçek sizlerle.

0: Paydos keyfimiz devam ediyor. Günün sonuna doğru yaklaşırken peki gün bugün işinde neler oldu? Şöyle bir güncellemek adına Mesut'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Esra. Herkese iyi dinlemeler.
0: Şimdi Enes Uğ'ya silah sağlayan isimlerden biri olan Ralph Wolleben'in tahliye edilmesi tartışılıyor Almanya'da. Neden?
1: Evet, Enes Uğ deyince bu kısaltma işte Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü, terör örgütü, 8'i Türk olmak üzere 9 kişiyi katleden örgüt seri cinayetler işlemişti. Her önüne gelen Türkiye ya da Türk görünümlü kişiye neredeyse ateş etmişlerdi. Uzun bir tartışma oldu, Almanya'yı sarstı, tesadüfen ortaya çıktı. İşte o katillerin eline silahı sağlayan kişi... Bu az önce adını söylediğin kişi Ralph Wolleben tahliye oldu. NSU üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Bernhardt'a cinayetleri için silahı sağlamış. Bu silahla 2006'dan itibaren 9 kişi öldürülmüş idi. Sol partili Thüringen milletvekili bu tahliyeyi eleştirdi. 10 yıl ceza almıştı, çıktı. Hı hı.
0: Şimdi dünya petrol piyasasında bir enerji krizi endişesi yaşanıyor sanki.
1: Kesinlikle öyle, ama dahası yaz geldikçe ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz çözülmedikçe uzmanlar ve analistler şunu söylüyor. Önümüzdeki süreçte bu sorun çözülmezse bu yaz bizi zor zamanlar bekliyor. Bu ne demek? Uçak akaryakıtları daralıyor, belki de bitecek, çünkü rezervler, her ülkede rezerv azalıyor, sadece bir ülkede değil bütün ülkelerde rezervler azalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı denge politikası, yani piyasaya petrol arz ediyor ama o da yetmeyecek. Yaza kadar bu sorun çözülmezse enerji fiyatları artacak, fiyatlar artacak, enflasyon artacak, ekonomi yavaşlayacak. Önünüze bakın, çare bulun diyor uzmanlar ve analistler.
0: Şimdi bir değişiklikten bahsedelim. Almanya'da kimlik kartları ve dijital kimlik uygulamalarında bazı değişiklikler var. Bahsedelim bundan da.
1: Evet, bir yasa tasarısı hazırlanıyor. 2027'de uygulanmaya başlanacak, her şey yolunda giderse. 70 yaşından sonrakiler için şanslı bir şey. Kimlikle uğraşmayacaklar, aldıkları gibi kalacak, değiştirmek zorunda kalmayacaklar. Onun dışında telefonlara dijital kimlik olarak bunları kaydedebileceğiz. Yani kimliğini göster dediklerinde telefonumuzu göstereceğiz. Onun dışında ehliyeti de yine telefona yükleyebilecekler. Dijitalleşme çağına Almanya yavaş da olsa hazırlanıyor.
0: Peki, teşekkür ederiz gelişmeler için.
1: Ben de.
2: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Aslıhan Börühan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, peki hemen en vurucu yerden başlıyorum elimdeki notlardan. 7,5 senedir Berlin'de evlendi, ayrıldı, iş değiştirdi, Almanca öğrendi. Şimdi hem beyaz yaka olarak çalışıyor hem de kurdukları Tiyazo Berlin'de tiyatro yapıyor. Şimdi de sosyal medyada yeni yeni içerikler üretmeye başladınız. Peki bu kısa hayat hikayesi mi?
2: Bu tabii kısa, yani bunun içinde bir sürü acı, sıkıntı. Kan, ter, gözyaşı var.
1: Evet, peki Almanya'da olmaktan sonra da Berlin'de olmaktan mutlu musunuz?
2: Almanya'da olmaktan mutluyum. Berlin'de olmaktan yavaş yavaş biraz sıkılmaya başladım.
1: Neden?
2: Çok karışık gelmeye başladı.
1: Nesi karışık?
2: Yani genelde buraya insanlar kendini bulmak için geliyor ama sonunda kendini kaybediyorlar.
1: Böyle insanlar var, ben de rastlıyorum. Kendini bulmaya gelmiş. Allah Allah diyorum ve çoğunlukla gençlerde görüyorum bunu. Neyi arıyorlar? Kendilerini nerede? Kendilerini Berlin'de mi arıyorlar ya da Almanya'da mı arıyorlar?
2: Mesela 9-5 düzeninde çalışmak istemeyip bir yeteneği olan herkes buraya geliyor. Özellikle mesela DJ'ler, sanatçılar, ressamlar, tiyatrocular bir beklentiyle geliyorlar. Ama sonrasında gerçekten buranın o karmaşık hayatının içine düşüyorlar.
1: Ve Almanya onlara girişimci sanatçı oturumu da veriyor.
2: Veriyor ama devamını çok getirdiğini söyleyemem. Yani size bir alan veriyor. Yani benim yönetmenimin söylediği bir laf vardır. Gel sen bu alanda oyna. Ufak bir alan veriyor sana. Orada sen yap işini diyor. Yani sizi Almanya'nın içine sokmuyor tam olarak.
1: Aslında biraz sen şarkılarını söyle. Sen kendi bildiğin sanatı yap ve sen çoğunlukla bize acılarını, üzüntülerini anlat. Memleketinin ne kadar zorlu bir coğrafya olduğundan bahset. Biraz işte renk koy, ışık koy, payetlerle süsle. Hafif biraz da zanaatkarlık göster falan. Biz de seni ayakta alkışlayalım. Bu işte sanatçıların üzerindeki cam tavan gibi geliyor bana. Lütfen sen türkülerini söyle. Bizim işlere pek girme.
2: Egzotik buluyorlar bizi bence.
1: Bravo. Özellikle sanat dünyasında, bu işte sanayide, Mercedes fabrikasında Türk işçisini çalıştırırken olmaz ama sanat konusunda ya siz, sen bizim şillere göteye falan pek bulaşma. Sen kendi şeylerini, kendi türkülerini söyle. Biraz ağla ağla filan ve biz seni işte biraz keç keç işler yap. Biz seni ayakta alkışlayacağız, merak etme. Bu cam tavanı kırabilen Türkler var. Çoğunluk kıramıyor galiba.
2: Evet. Yani çoğunluk kıramıyor. Çünkü bir de Berlin'in şöyle bir hem avantajı hem de dezavantajı olarak değerlendiriyorum. Çok fazla Türk var. Çok fazla Türkiye'den gelen insan var. Bu yüzden de kendi, yani Almanların içine girmek daha da zorlaşıyor.
1: Evet, Almanlar, kesinlikle doğru.
2: Almanlar zaten kendi içine çok da kabul edebilen, çok açık görüşlü bir millet olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Aman, birbirlerini bile kendilerine kabul etmiyorlar.
2: Evet. Yani ben ya, şöyle söyleyeyim.
1: İşte hepimiz Almanız, ne güzel, hep buluşup söyleşmeyelim mi, eğlenmeyelim mi demiyor Almanlar.
2: Tabii, bir de bizim çok daha rahat bir yapımız var söylemek gerekirse. Türkler hani böyle spontandır, istediği her şeyi 5. dakikada halletsin, yapsın.
1: Hemen burada kesiyorum, bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Aslıhan Börühan. Lütfen kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Türklerin rahatlığı.
2: Evet, Türkler çok rahatlar. Buradaki Türkler de o rahatlığı buraya getirmişler bu arada. Yani zamanında gelenler 60'lar, hani 60'larda 70'lerde.
1: Allah şimdi onlardan razı olsun. Birinci ve ikinci kuşağın kurduğu zemin çok değerli. Ondan sonra gelen Türkler için hem saygı duyulan, hem sevilen, hem de artık benimsenen bir dünya kurdular.
2: Evet, yani biz zaten onlar sayesinde yumuşak bir geçişle geldik buraya. Yani sağ olsunlar, var olsunlar. Yani burada istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Türkiye'yi zaten buraya taşımışlar
1: evet,
2: o insanlar.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Peki sizin hayatınızda nasıl oldu? Yani 7 seneden fazla Almanya'dasınız. Şimdi burada arkadaş çevrenize bakarsak bunlar hep sonradan yerleşen, ekspat denilen eğitimli insanlar, okumuş insanlar, burada işçiliğin, burada sanayi içerisinde çalışmanın mücadelesini vermemiş olan insanlar. Hı hı. Doğal olarak siz de böyle bir yapıda olduğunuz için işte tiyatro, sanatçılar, şunlar bunlar. Arkadaş çevreniz zaten ekspatlar mı acaba?
2: Tabii, yani çoğunluk değil, hepsi. Hepsi ekspat ve aynı zamanda Alman arkadaşlarım da var. Çünkü geldiğimde ben buraya çok zorlayıcı bir şekilde Almancayı öğrenmek zorunda kaldım iş yerinde. O yüzden de böyle orada çok fazla Alman arkadaşlar da edindim.
1: Çünkü bundan bu iş hayatından da bahsedelim. Biraz oraya dönüş yapayım. Bir armatörlük firması mıydı acaba çalıştığınız
2: İzmir'de evet.
1: Evet. Sonra para biriktirdiniz, yüksek lisansa başvurdunuz. Fakat İzmir'de işinizde takım liderliğine yükselmişken Berlin'de sensör üreten bir firmada iş buldunuz ve iki bavulla Almanya'ya geldiniz.
2: Evet. Tek başıma aldım iki bavulumu geldim.
1: Evet. Burada kaç bavula çıkıldı şimdi? Biraz koltuk, kanepe, masa falan.
2: İzmir'e dönerken çok bavul. Çünkü o çikolatalar, annemin istedikleri.
1: Evet. orada çok bavul tabii ki. Ama peki şu anda gerçekten arzu ettiğiniz başarı için diyelim, yani meslek hayatı olarak söylüyorum, burada artık bu ekspatlardan biraz uzaklaşıp Almanlarla mı ilişkiyi daha sıkı kurmak zorundasınız? Böyle yol ayrımlarına geliyor musunuz?
2: Bu bir zorunluluk değil ama gerçekten Almanya'da yaşamaya devam etmek istiyorsan yani Almanlarla arkadaş olunmalı diye
1: peki,
2: düşünüyorum.
1: O zaman da sabahlar zaten erken kalkılıyor ama akşamları da erken yatılacak, diğer arkadaşlarla buluşulmayacak, çok çalışılacak, bir Alman disipline girilecek vesaire mi?
2: Tabii zaten sizi bir şekilde o Alman disipline yani sokuyor sizi. Ben mesela normalde hep 10'da 11'de uyanan insandım. Sırf bu yüzden ikinci öğretim okudum ama burada 6'da zıngık diye uyanıyorum.
1: Peki mesela, bunu merak ediyorum, bir sonraki bölümde konuşacağız.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Aslıhan Börühan. Peki, bir yandan tiyatro yapmak, bir yandan bu beyaz yakalı iş dediğimiz, yani bunun nasıl disiplinini, sabah 6'da kalktınız sonra?
2: Sabah 6'da kalktım, ondan sonra işime başladım. Bir avantajım var, home office yapabiliyorum. Hmm. Ofise sadece 2 gün gitmek durumundayım. Hmm. O yüzden ev işlerimi de halledebiliyorum.
1: Güzel.
2: Biraz da kontrolcü bir kadınım gerçekten. Hmm. Her şeyi doğru bir şekilde yapmak benim için çok önemli. Hmm. Sonrasında ya zaten tiyatro şöyle oluyor. Bir hazırlanma süremiz oluyor. Siz benden daha iyi bilirsiniz.
1: Estağfurullah.
2: Bir ay, iki ay ya da işte üç ay. O süreçlerde haftada iki provalarımız oluyor. Ve sonrasında oyuna artık geçiş yapıldığında daha rahatlıyorsunuz.
1: Peki iki hayat birlikte sürebiliyor mu?
2: Sürüyor da işte... Yani benim için o kadar zorlayıcı değil, bir oyunda oynuyorum ben çünkü. Ayda bir yapıyoruz bu oyunu.
1: Şu sırada hangi oyun?
2: Kozalar.
1: Kozalar.
2: Tiyatro Berlin Kozalar.
1: Tiyatro Berlin Kozalar. Peki ama artık yaz günlerine geçiyoruz filan, devam edecek mi oyunu?
2: Tatile giriyoruz.
1: Tatile, yani tiyatro tatile giriyor mu?
2: Tiyatro da tatile giriyor. Yani 30 Mayıs'ta son oyunumuz var. Hmm. Sonrasında yeni sezonda Ekim gibi başlayacağımızı tahmin
1: Tabii
2: ediyorum.
1: Tabii bizim yayınlandığımız tarihte belki de bu bitmiş olacak. Çünkü bu kayıtları alıyoruz ve ne zaman yayınlanacağı belli değil. Peki bir yandan da... bu hayat hoşunuza gidiyor mu? Yani bu disipline alışabiliyor musunuz? Çünkü belki Alman arkadaşlarınız sizinle birlikte mesela geç saatlere kadar bir yerde oturabiliyorlar mı? Yoksa hemen de erkenden kaçıp gidiyorlar mı? Ne gözlemliyorsunuz?
2: Size onları? Bununla ilgili çok acayip bir şey anlatabilirim.
1: Lütfen.
2: Mesela
1: lütfen.
2: Benim Alman arkadaşlarım bir çift. Hmm. Onlarla sadece cumartesi günü buluşabiliyorum.
1: Aa.
2: Çünkü onların schedule'ları dolu.
1: Doğru,
2: hafta
1: evet.
2: içi bir şey yapmıyorlar. Pazartesi, çarşamba gym'e gidiyorlar mesela.
1: Evet.
2: Cuma günü buluşamıyorsunuz çünkü tenisleri var.
1: Peki, güzel.
2: Ve hiçbir şekilde hani bir şey yapmıyorlar. O günü tamam ya buluşuverelim demiyorlar.
1: Hı-hı.
2: Siz isterseniz ölün, bayılın. Hep böyle belli bir saatleri var işte. Cumartesi akşamüstü 4'ten sonra.
1: Benim de burada mesela görüşmek istediğim, yani tiyatro konusunda beraber çalıştığım insanlar var. Onları da aradığımızda bir başına da bir küçümseme var, yani hepimiz Türk olduğumuzda. Ama bir dakika şekerim, bunu çok çok çok öncesinden haber vermeliydiniz. İşte biz şuraya gitmek zorundayız, buraya gitmek zorundayız, bilmem ne yapmak zorundayız, vaktimiz yok falan filan. Ya ben de diyorum ki anladık da biz de boşta gezer değiliz, yani senden daha fazla çalışıyorum ben, merak etme diyorum. Fakat bir şey var, yani bir yandan hani bir özür dilerim görüşemediğim için derken, bir yandan da vay namussuz, sen de ne sarsak, ne hesapsız, ne kitapsız, ne programsız bir insanmışsın şeyde var.
2: Evet, yani zaten bizim gerçekten dallara ayrılıyor kafamız. Yani biz bir şeyi düşünürken üç şeyi de aynı anda düşünüyoruz. Alman'da böyle bir şey yok. Alman bir şeye odaklanıyor.
1: Evet.
2: Ve o an onu yapmak zorunda.
1: O zaman şu, bitirirken şöyle diyebiliriz. Almanlaşmanın da çok gereği yok.
2: Yok.
1: Diyebilir. Peki bana bir kelime öğret Almanca. Benim işime yarayan bir kelime olsun.
2: Feierabend.
1: Ne demek?
2: Şu anda bitirdiğimizde sizin için Feierabend olacak. Yani gün bitti.
1: Aa!
2: İşten çıkarken söylersiniz.
1: Aa, Feierabend.
2: Schönen Feierabend.
1: Schönen ne demek yani, schönen Feierabend?
2: İyi İş çıkışları gibi. Çok ya, Türkçe'ye çevrilmesi
1: Ay,
2: gerçekten zor.
1: Bunu Türkçesini bulsak ne tatlı olur. Aha, iyi bitirişler. İyi iş çıkışları inşallah. Peki Aslan, çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür için. Ederim.
1: Eyvallah.
2: Çok sağ olun.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden mi?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Uykunla aran nasıl senin Serdar?
2: Uykuyu çok severim abi.
1: Peki yatış pozisyonun var mı? En sevdiğin yatış pozisyonu?
2: Yatağın kenarında yatarsam hep boşluğa doğru dönerim. Hani içeriye doğru dönmem.
1: İlginç.
2: Çok enteresan.
1: Yani illa yere düşeceksin.
2: Bir de başım yastığa çeyrek kala uyurum yani.
1: Peki atların nasıl uyuduklarını biliyor musun?
2: Sağa dönüp uyuyorlardır herhalde. Ne bileyim abi.
1: Atlar ayakta uyuyorlar.
2: Ayakta?
1: Evet.
2: Bak fillerin ayakta uyuduğunu biliyordum ama atları bilmiyordum.
1: Filler oturdukları, düştükleri zaman onların kalkmaları zaten birkaç gün sürüyor.
2: Bir oturalım. Ya şimdi oturacak, oturunca kim kalkacak?
1: Yani o kadar ağırlık nasıl yatsın öyle değil mi? Hadi yattı nasıl kalkacak?
2: Şu yaşımıza geldik. Bir şöyle yatmak nasip olmadı diyordur filler.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da akaryakıt fiyatlarının günde yalnızca bir kez, o da saat 12'de arttırılmasına izin veren düzenleme Nisan ayından bu yana yürürlükte. Ancak tüketici hizmeti Mea Tanken Derneği tarafından yapılan değerlendirme ve araştırmada birçok benzin istasyonunun bu kurala uymadığını ortaya koydu. Verilere göre ülkedeki her 5 benzin istasyonundan biri fiyat artışı için belirlenen saat kuralını ihlal ediyor. Konuyla ilgili ADAC sözcüsü Andreas Hölzel ile hem ihlallerin boyutunu hem de sürücülerin nasıl daha uygun fiyata yakıt alabileceğini konuştuk. ADAC'ye göre özellikle sık fiyat değişiklikleri sürücülerin fiyatları karşılaştırılmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle ihlaller tüketici açısından ciddiye alınması gereken bir sorun olarak görülüyor.
2: Die Verstöße sind durchaus schwerwiegend, weil sie das Vertrauen der Verbraucher in die neue Regelung untergraben. Die Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt soll die Einhaltung der neuen 12-Uhr-Regel kontrollieren und Verstöße an die zuständigen Landesbehörden weiterleiten. Allerdings sind nach unseren Informationen immer noch nicht in allen Bundesländern entsprechende Behörden eingerichtet bzw. benannt und Zuständigkeiten damit ungeklärt. Das heißt, dass Verstöße häufig keine Konsequenzen haben. Der ADAC erwartet, dass derartige Verstöße sanktioniert werden, damit sie dann auch nicht mehr attraktiv sind.
1: Sözcü Hölzel, sürücülere yakıt almadan önce mutlaka fiyat karşılaştırması yapmalarını öneriyor. Akaryakıt fiyatlarının gün içinde değişebildiğine dikkat çeken uzman, özellikle 12 öncesi yakıt almanın çoğu zaman çok daha avantajlı olabileceğini belirtiyor.
2: Wer günstig tanken will, sollte dies kurz vor 12 Uhr mittags tun, denn nur dann dürfen die Preise angehoben werden. Ein Blick zuvor in eine der Spritpreis-Apps lohnt sich, denn da kann man dann prüfen, wo die Preise gerade am niedrigsten sind. Stellt man fest, dass gegen die Regel verstoßen wird, dann sollte man dies der Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt auch mitteilen.
1: Almanya'da yürürlüğe giren Avusturya modeliyle akaryakıt istasyonları fiyatları gün içinde yalnızca bir kez yerel saatle 12'de arttırabiliyor. Tüketicileri aşırı dalgalanmalardan korumayı amaçlayan bu sistemde fiyat indirimleri için herhangi bir saat kısıtlaması bulunmuyor. Ancak ADAC uzmanı önceki serbest piyasa modelinde çok daha uygun ve çok daha fazla vakitlerde benzin ve mazot alımının olduğunu söylüyor.
2: Der ADAC hatte sich für die Beibehaltung der bisherigen Regelung ausgesprochen. Die 12-Uhr-Regel, die sich Deutschland ja von Österreich abgeschaut hat, die führt dazu, dass die Mineralölkonzerne mit der einmaligen Erhöhung um 12 Uhr einen hohen Risikoaufschlag einpreisen. Und auch die Zeiträume, in denen man unterhalb des Tagesdurchschnitts tanken kann, die sind im Vergleich zum freien Preismodell kürzer geworden. Autofahrer konnten im alten Modell ebenfalls gut planen, aber im Durchschnitt vor allem günstiger tanken.
1: Değerli dinleyenler, verilere göre Almanya'da her 5 benzin istasyonundan biri fiyat artışı için belirlenen saat kuralını ihlal ediyor. Kurallara uyulmaması halinde denetimlerin artırılması ve ihlallere karşı çok daha net yaptırımlar uygulanması gerektiği belirtiliyor. ADAC'ye göre akaryakıt piyasasında gerçek rekabetin güçlendirilmesi, fiyatların denetim altında tutulması açısından daha etkili bir yol olabilir. Konuyla ilgili ADAC sözcüsü Andreas Hölzel ile hem ihlallerin boyutunu hem de sürücülerin nasıl daha uygun fiyata yakıt alabileceğini konuştuk. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM keyif programı devam ediyor.

gibi yapıyorsun. Her gün ki aynı oyun.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Ağlarsam kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı.

yazımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: sanki ağlamadım çok.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Ne yükseklerde gözüm var, ne para buldum, bir tek

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.